because

geçiverdi. Gel etme dedim, kal gitme dedim, söz dinlemedi, bak.

gece verdi. Gel etme dedim, kal gitme dedim. Söz dinlemedin, bak kaçıverdi.

0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunda olduğunu söyledi. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile Beştepe'de bir araya geldi. Yılmaz, Kıbrıs meselesinin Türkiye için milli bir dava olduğunu söyledi. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının daima yanında olacak dedi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi girişimine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu girişimin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladı. Ankara'da bölgesel gelişmeler ekseninde çok yönlü ve yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun peş peşe gerçekleştirdiği kritik telefon temaslarına dair bilgiler paylaştı. Bayraktaroğlu, önce Suudi mevkidaşıyla, ardından ABD, Katar, Umman ve Nijer Genelkurmay Başkanları ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de Somali'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin 15. yıl dönümü başkent Mogadişu'da düzenlenen özel bir programla anıldı. Programda konuşan Somali Başbakanı Hamza Abdibarre, Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerindeki tarihi önemine dikkati çekti. "Devletimizi yeniden inşa etmek istediğimizde Türkiye yanımızdaydı," dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki AK Parti ilçe başkanlığında partililerle bir araya geldi. Bakan Bolat, Türkiye'nin dünyada çok önemli bir güç haline geldiğini, sözü dinlenen bir ülke olduğunu belirterek, terörsüz Türkiye projesinin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Alihan Kuriş Çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Son olarak Kuriş'in hissedarı olduğu gıda şirketinde sigortalı olarak çalışan bir kişinin telefon hattını kullandığı tespit edildi. Kuriş, savcılık sorgusunda bu hattan bahsetmemişti. Başsavcılık Kuriş için gizlilik tedbirleri kapsamında hareket etmiş değerlendirmesinde bulundu.

Şuşa'da ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan seferber oldu. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda çıkan yangınsa ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soykırımcı İsrail'in hukuksuz adımlarının arkası kesilmiyor. İşgalci İsrail, Doğu Kudüs'teki Skandal E1 projesi için 1234 konutluk ihale yayımladı. Soykırımcı Ben Gvir, skandal paylaşımlarına yenisini ekledi. İşgal altındaki

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlar Filistinlilerin haklarını ihlal ediyor. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılara da son vermiyor. Gazze kentinde bir polis karakoluna insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 15 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Ancak aynı gün Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik bir savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini belirterek bilgelik, onur ve çıkarlar temelinde adım atacaklarını açıkladı. Bağdat'ta yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi ve Irak Başbakanı Ali Fahri El Zeydi ile görüştü. Ziyaret Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırının ardından gerçekleşti. Görüşmede saldırı ele alınmazken iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak işbirliği imkanları görüşüldü. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ise Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ne bir rafineriyi vurdu. Cephede çatışmalar sürerken iki ülke arasında esir takası gerçekleştirildi. Rusya ile Ukrayna karşılıklı olarak 103 askerin iadesini sağladı. Haberleri dinlediniz.

Ege'nin kalbi İzmir'den sabahı namisiyle tüm dinleyenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Kahvaltı sofralarınıza huzur, güne başlarken yolumuza ve gününüze zarafet katmak için özenle hazırladığımız sabahın namisine hoş geldiniz. Yapımcımız Ebru Özşengel, teknik yönetimde Erkan Gökçeli ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Saat 10'a kadar yeni güne birbirinden güzel şarkılarla birlikte merhaba diyeceğiz. Efendim programımız güftesi Reşat Özpirinççi'ye, bestesi Üstad Avni Anıl'a ait Kürdili Cazgâr şarkıyla başlıyor. Ayşe Tunalı söylüyor. Safalar getirdiniz, safa geldiniz dostlar.

Alaaddin Yavaşcan'ın Gürcülücü Asker makamında notaya aldığı şarkıyı Hasan Eylen seslendirdi. Sevgili dinleyenler, programımız boyunca TRT Nami'nin sosyal medya hesapları üzerinden sizlerden gelen mesajları da takip ediyoruz. Sizler de sosyal medya üzerinden bizlere ulaşabilir, sevdiğiniz şarkıları ve selamlarınızı Sabahın Namesi'nde paylaşabilirsiniz. Programımızda şimdi Nazan Sıvıcı, Güftesi Gonca Gül'e, bestesi Baki Duyarlı'ya ait Gürcülücü Asker şarkıyı seslendiriyor. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim, her şeyimi uğruna ben boş yere mi verdim?

güzel bir niyetle başlamak, küçük bir adımla bile olsa kendimize iyi gelecek bir şey yapmak mümkün. Gönlünüzce güzel, çok güzel bir gün olsun. Sabahın namesinde Cemal Safi'nin dizeleriyle Zekai Tunca'nın Kürdili Cazken şarkısını dinliyoruz şimdi. Ahmet Özhan söylüyor. Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa.

En güzel yanı güne yeniden merhaba diyebilmek, belki de pencereden süzülen gün ışığına, bir fincan kahvenin sıcaklığına ya da sevdiğimiz bir şarkı. Şimdi o eserlerden birini dinliyoruz. Efendim, güftesi Rüştü Şarda, bestesi Cevdet Çağla'ya ait Kürdili Cazkar eseri Oya İşboğa söylüyor. Nur salkı mısın, gül ki bahar bahtıma yansın. Sen başka ziya, başka hayal, başka zamansın.

Yapımcımız Ebru Özçengel ve teknik yönetmenim Erkan Gökçeli TRT Name Sabahın Namesi dinleyenleri için hazırladı bu şarkıyı. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende sevgilim yadıma düştün. Bekir Of'un Hicaz eserini Uğur Çınar seslendirdi. Sevgili dinleyenler, musikimizin sevilen şarkılarıyla Sabahın Namesi devam ediyor. Saat 8'den itibaren TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşan iletilerinizle bir şarkının en güzel notalarına satırlarınızla birlikte eşlik edeceğiz. Sabahın

Bestesinde şimdi Güftesi Aşık Ömer'e, bestesi Saadet'in Kaynağı ait icaz şarkıyı dinliyoruz. Sadiye Erimli söylüyor: Ela gözlerine kurban olduğum, yüzüne bakmaya doyamadım ben.

Efendim, yolda olanları, işe yetişenleri, evinde gün hazırlığı yapan dinleyicilerimize kolaylıklar diliyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı da radyo dostlarımıza armağanımız oldu.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi'nde aramıza yeni katılan kıymetli dinleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Anılara ve güzel duygulara eşlik eden namelerimizle birlikte bu güzel sabahta güftesi Mustafa Sevilen'e, bestesi Yıldırım Gürses'e ait Hicaz şarkıya kulak veriyoruz şimdi. Muazzez Ersoy söylüyor. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazel. Bu alemde mest olalım. Güzel günler ömre bedel.

0: TRT Name.
1: Efendim şimdi biraz soluklanma, kahvenizi ya da çayınızı yudumlama zamanı. Güzel bir şarkı ve hoş bir sohbet için kahve ve çay molasındayız. Kahveniz çayınız bizden, güzel bir şarkıyla siz de bize şimdi ortak olun. Meslem Özşemşir, güftesi Hikmet Münir Evcioğlu'na, bestesi Kerem Güney'e ait Hicaz şarkıyı seslendiriyor. Bir kere sevdim diye bin pişman etme beni.

0: TRT Name.
1: Efendim, sabahın erken saatlerinde yollarda olan tüm dinleyenlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından, evinden çıkan, işine yetişmeye çalışan, direksiyon başında olan tüm dinleyicilerimize sakin, güvenli ve huzurlu bir yolculuk diliyoruz. Günün telaşı başlamadan önce radyonuz TRT Name'de kalsın. Türk sanat müziğimizin birbirinden güzel şarkıları da yolunuza eşlik etsin. Şimdi bu şarkılardan birini dinleyelim. Yusuf Nalkese'nin Hicaz eserini Nusret Yılmaz söylüyor. Gitmek mi zor, kalmak mı zor?

0: İstek zamanı.
1: Sabahın amisinde günün ilk ilintilerine kulak veriyoruz efendim. İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan, Erzurum'dan, Türkiye'nin dört bir yanından güzel mesajlarınız geliyor. İlk selamımızı da Mersin'den alıyoruz. Ardından sizlerden gelen diğer iletilerle devam edeceğiz. Bakalım bu sabah sabahın namisine kimler ses verecek? Mersin'den Gülten Duran'ın isteğini yerine getiriyoruz. Gönül dolusu sevgilerini gönderiyor dinleyicimiz tüm dostlarına ve bizden güzel bir şarkı istemiş dinleyicimiz. Peki bu şarkıya kimler ortak oluyor? Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı. Efendim dinleyeceğiniz tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan Şennur Dinleyen, aynı zamanda Mehmet Düzağar, Hasan Karakuş ve Melih Yenilmez'e armağan ediyor. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçecek nice güzel günler diliyoruz biz de. Eskişehir Yunus Emre Köyü'nden İbrahim Kaçar da yine dostlarına selam veren dinleyicilerimiz arasında. Kahramanmaraş Avşin'den Mehmet Turan, Avşin'i müzikseverlere armağan ediyor bu şarkıyı. Aydın Efeler'den Adnan Önem, TRT Name dostlarına sevgilerini gönderirken sıradaki şarkıyı Efeler il müzikseverlerine armağan etmiş. İstanbul Üsküdar'dan Burhanettin Kaya Ülgen, TRT İzmir Radyosu'na selamlar. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve yayın ve yapım ekibine armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki de yine sabahın namesi dostlarıyla birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Gülten Duran'ın isteğini yerine getiriyoruz. Melda Koyucu Kılıç söylüyor. Ben unutsam şarkılar unutmaz söyler seni.

Irma'dan Mehmet Gücü Yener hayırlı sabahlar diliyor. Günlerimiz, işlerimiz hayırlı geçsin demiş dinleyicimiz. Efendim teşekkür ediyoruz bu şarkıyı. Şimdi bizden bir şarkı istemiş. Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Koçi Çampolat, Musa Özçelik ve tüm TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor dinleyicimiz. Efendim Orman Bey Köyü Tokat'tan İlyas Aydın'da dostları ve sevdikleriyle birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında İskenderun'dan İbrahim Halil Civak selamlarını gönderiyor sevdiklerine. Manisa'dan Salih Kurt hayırlı bir sabah dilemiş ve sıradaki şarkıyı ailesine, torunlarına ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Ordu Fatsa'dan kucak dolusu sevgilerini gönderiyor Mustafa Ayla Aydemir, eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna, oğlu Atalay ve sabahın namesi dinleyicilerine bu şarkıyı armağan ediyor. Ankara'dan Ufuk Erdem'de hayırlı günler dileyerek ben de buradayım diyor, kendisine de armağan ediyoruz bu şarkıyı ve Ankara'ya da selamlarımızı gönderiyoruz. Aynı zamanda bakalım, evet, şimdi Sinop'tan Kenan Karanfil ve tüm sevdikleri için de bu şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim Gökhan Sezen'in icrasıyla güftesi ve bestesi Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz şimdi sabahın namesinde. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar.

Sabahın Namesi'nde Çanakkale'den Engin Erdoğan'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Emin ve Filiz Erdoğan'a armağan ediyor bu şarkıyı. Denizli'den Gülden İbiş İmamoğlu da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında günaydın diyoruz Denizli'ye. Burdur Esenevler'den Zeki Gün sıradaki şarkıyı ailesine, dostlarına armağan ediyor. Erdoğan Oktay Ayas Yumurtalık'tan tüm dostlarını sevgiyle selamlıyor. Özmerdem Sitesi sakinlerine armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Trabzon'dan Ali Aydoğdu, Yomra Özil Mahallesi sakinleriyle birlikte dinliyorlarmış. Efendim selamlarımızı gönderiyoruz Trabzon'a. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. İhsan Demircioğlu Ankara Yeni Mahalle'den günümüz aydın, işlerimiz rast gitsin Burçin Hanım demiş. Öyle olsun efendim, Ankara Yeni Mahalle'ye de sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Zeki Başoğlu bizlerle güzel bir dörtlük paylaşmış. Dağlarımda kar, yüreğimde bahar. Bugün yine gelmedi o yer. İyi ki sen varsın her gün saat 7'de. Kulak verip toplanır tüm dostlar demiş sabahın namesi için. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim şimdi İsmail Olgay'ın sesinden Muzaffer İlkar'ın Hicaz şarkısını dinliyoruz. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum.

Efendim, Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli'nin isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Sabahın namesinde Tavşanlı halkı ve TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor dinleyicimiz bu eseri. Elazığ'dan Nesrin Alış da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında tüm sevdiklerine armağan ediyor bu eseri. Kayseri'den İsmet Köklü, Abuşbakır, Hatay Antakya'dan eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur Bakır, Emre Bakır ve Sabahın Namesi ekibine, aynı zamanda radyo dinleyen herkese armağan etmiş bu şarkıyı. Bayram Gökçen Seydi Kemer'den sevgilerini gönderiyor ve bu şarkıyı eşi Arif Hanım, ablası Teslime Tacar, Osman Tacar ve torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan etmiş.

Muharrem Yorulmaz Ankara'dan kucak dolusu sevgi ve selamlarını gönderiyor. Dostlarıyla birlikte bu esere ortak oluyor. Şimdi Bahadır Özüşen'in icrasıyla güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a, bestesi Avni Anıl'a ait Hicaz şarkıyı dinliyoruz. Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok.

0: TRTname. Yol durumu.
1: İzmir Çevre Otoyolu karşı yaka Yamanlar Viyadüğü

0: Men istikameti 3 ile 4. kilometreleri arasında hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarılması için 22 ve 23 Ağustos 2026 tarihleri arasında sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılarak ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Antalya-Korkuteli-Korkuteli-Kuzey Çevre yolunun 29 ile 36. kilometreleri arasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.
1: TRT Name.

0: TRT Name. Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 31, İzmir 36, Antalya 37, Adana 38, Ankara 31, Zonguldak 27, Samsun 28, Erzurum 25 ve Gaziantep 38 derece olacak.
0: TRT Name.

0: İstek zamanı.
1: Efendim şimdi yeniden istek zamanındayız. Türkiye'nin dört bir yanından gelen selamlar, özlemler, güzel dilekler ve birbirinden değerli mesajlar da sizinleyiz. Bazı dinleyenlerimizin gönlünde bir selam, bazılarındaysa bir özlem var. Şimdi sözü ve şarkıları yine sizden gelen isteklere bırakıyoruz. Karabük'ten Hürmet Özdemir, çok özür diliyorum. Artvin Arhavi'den Hürmet Özdemir tüm sevdiklerine günaydın diyor. Karabük Türk Sanat Müziği Korosu arkadaşları için istemiş bu şarkıyı. Aynı zamanda bakıyoruz hemen bizlere günaydın diyen dinleyicilerimize Erol Çelik Karaelmas Yarı Zonguldak'tan selamlamış bizleri. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal, eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine ve torunu Mert Uzal'a ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Ali Yöntem Bucak'tan Sabahın Namesi'ne, Sabahın Namesi dinleyicilerinin sevgi ve selamlarını gönderiyor. Eşi Hava Nur Hanım'a, Zafer Özkar'a, Fatma Açan, Yıldız Erze, Hatice Okur, Meral Özsan ve sevdiklerine armağan etmiş bu eseri. Hürmet Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz. Şimdi Ahat Uruk'un icrasıyla dinleyeceğiz bu şarkıyı. Avni Anıl'ın Hicaz eseri, güftesi Yılmaz Yüksel'e ait.

Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar için dinleyeceğiz bu eseri. Alaaddin Yavaşça'nın Hicaz şarkısını Turgay Kızıltuğ seslendirecek. Aynı zamanda Osmani'den Fahri Özdemir, eşi Fadime Hanım'la birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt hayırlı sabahlar dilerken bütün güzel şarkıları dostlarına armağan ediyor. Merzifon'dan Zeki Özceylan, eşi Süheyla Hanım, arkadaşı Enver Sağroğlu, Muhalla Sağroğlu, Dursun Değirmenci ve Ayşegül Değirmenci'ye armağan etmiş bu şarkıyı hep birlikte dinliyoruz. Turgay Kızıltuğ söylüyor.

Efendim, Çamlıca'dan Rıfat Ulupınar'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Yolda olanlara, gece çalışanlara armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı ve şifa bekleyenlere.

Trabzon'dan Sinan Öksüzoğlu, eşi Nuran Öksüzoğlu'na armağan ediyor bu şarkıyı. Alp Arslan'ın icrasıyla dinleyeceğiz Selahattin İnal'ın Nihavend eserini. Efendim, İzmir Ürkmez'den Hamisa Aracı da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, var olunuz. Uşak'tan Şahap Ünal, torunu Ares'le birlikte bu esere ortak oluyor. Aynı zamanda Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın diyor tüm sevdiklerine ve sıradaki şarkıyı da dostlarına armağan ediyor. Lokman Çetinel, Afyon İşehisar Dört Yoldan Burçin Hanım, herkese günaydın. TRT Name dinleyen tüm dinleyicilerinize gönülden selamlarımı gönderiyorum demiş. Teşekkür ediyoruz, sağolunuz, var olunuz. Eskişehir'den Tuncel Erol da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Akdeniz'in incisi Antalya'dan Coşkun Bakan, sıradaki şarkıyı eşi Saadet Hanım'a, kızı Büşra'ya, gelini Hafize ve oğlu Osman Bakan'a armağan ediyor. Fikri Aksoy da yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Erbaa'ya selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim, Erciş'ten Oktay Hançer bizden bir şarkı istemiş. Eğer yetiştirebilirsek mutlaka yer vereceğiz. Yetiştiremezsek şimdi bu şarkıyı armağan edelim dinleyicimize. Eşi Mihri Didem Hanım, çocukları Elif, Esma ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz Alp Arslan'ın icrasıyla. Ah mı hicranımı sakladım, gizli tuttum.

Efendim, sabahın namesinde Adana'dan Ayşe'ye Kartopuz'un isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Bu şarkıyı kardeşi Muhammed Yakar'a, ailesine ve TRT Name dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Aynı zamanda Beypazarı'ndan İzzet Yücel ve tüm sevdiklerini de bu şarkıya ortak ediyoruz. Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu, TRT Name dinleyen herkese armağan ediyor bu şarkıyı. Niğde'den Fikret Dikmen tüm sevdiklerine günaydın diyor. Aynı zamanda Samsun'dan Reyhan Baş da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Karamürsel'den Osman Selçuk Altun, sıradaki şarkıyı kulağı sizde olan tüm dostlarıma, aynı zamanda eşim Pınar Çetin Altun'a ve sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Macit Zinet Baş, Güleburgaz, Ceylan Köy'den sevgilerini gönderiyor ve koro arkadaşlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Niksar'dan Selami Kabakçı, Jale Özen, Özdere sabahından sevgilerini gönderiyor. Zilşah ve Gül isimli şarkıyı istemiş bizden dinleyicimiz. Dediğimiz gibi yetiştirebilirsek mutlaka çalacağız, ama yetiştiremezsek şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da gönlünüze almış olalım. Efendim, Ayşe Yakar Topuz'un isteğini yerine getiriyoruz. Amir Ateş'in Segah makamında bestelediği, İlhan Behlül Bektaş'ın sözlerine hayat verdiği ölümsüz eseri dinliyoruz. Nesrin Sipahi'nin icrasıyla, Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim.

0: TRT Name.
1: Efendim, sabahın namesinde şimdi Manisa Salihli'den Hasip Uygun'un isteğini yerine getireceğiz. Almanya'dan Fatma Ateşok da sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten tüm sevdiklerine günaydın diyor ve İzmir Gazi Emir'den Gülçin ve Ayten Heybeli aynı zamanda ilkokul öğretmeni Ülkü Durgut'a armağan ediyor bu şarkıyı. Ve Durmuş Altıntaş, Hacı Bektaş Köşektaş köyünden de bizlere merhaba diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Tüm sevdikleriyle birlikte ortak oluyor bu şarkıya. Balıkesir Pelitköy'den Talat Boztepe, tüm sevdiklerine günaydın diyor ve Türk sanat müziği seven herkese ve bizlere armağan ediyor bu şarkıyı. Çok teşekkür ediyoruz. Sakarya Camii'den Zafer Özkara da dostları ve sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Şükrü Özdamar, Musa Özçelik, Ali Yöntem, İhsan Demirci, Fatma Çan, Fevziye Çoldaş, Fevzi Akşen, Salih Kurt ve sevdikleriyle birlikte bu şarkı

ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Çok teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Efendim şimdi güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Zekai Tunca'ya ait Kürdi şarkıyı dinliyoruz. Hasan Eylen söylüyor. Gülü susuz seni aşksız bırakmam.

Bucaktan Ali Yöntem'in isteğiydi bu şarkı. Sevdiklerine armağan etmişti dinleyicimiz. Bestesi Kutlu Payaslı'ya, güftesi Bekir Mutlu'ya ait eseri Kutlu Payaslı'nın icrasıyla dinledik. Sen insansın daha, ben Sarı Eylül. Efendim, Zonguldak Çay Cuma'dan Saffet Bilir'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi Sabahın Namesi'nde. Şevki Şahinoğlu, Ayhan Aşkın, Gülten Duran ve tüm dostlarına ve sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Aynı zamanda Manisa 75. Yıl Mahallesi'nden Mehmet Uluyurt ve sevdikleri ve dostlarına da armağan edelim. Söke'den Aytekin Çaybakan bizlere günaydın diyor. Zeki Müren'den bir şarkı istemişsiniz. İlerleyen dakikalarda... Evet, Erkan Gökçeli'ye bakıyorum. Biz Zeki Müren şarkımız var. Hem bu şarkı hem de dinleyeceğimiz şarkıyı size armağan edelim. Uşak'tan Maya Türgöz'de dostları ve sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Orhan Şencan, sıradaki şarkıyı TRT Name dinleyenlerine armağan ediyorum. Burçin Hanım demiş, Antalya'ya selamlarımızı gönderiyoruz TRT İzmir Radyosu'ndan. Muzaffer Yaşi, Zonguldak'tan günaydın diyor. Dostlarına armağan ediyor yine bu güzel şarkıyı. Efendim, hep birlikte dinliyoruz şimdi Emrah Yiğit'in icrasıyla Akın Özkan'ın Muhayyer Kürdi şarkısını. Gönül aşık oldu sana.

Sabahnamesinde Bolvadi'nden İbrahim Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Efendim aynı zamanda Hasan Cengiz de dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Mahir Tekin, Ali Gündoğdu, Ömer Ali Yılmaz, Şuayb Şimşek, İsmail Şimşek ve İbrahim Kaya'ya armağan ediyor bu şarkıyı. Mehmet Üstün Barutçu, Alanya'dan tüm sevdiklerine günaydın diyor. Aladağ Eyner Köyü'nden Mustafa Çağatlı Akkaya'da bizi dinleyen herkese selam olsun Burçin Hanım demiş. Öyle olsun efendim. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe de sıradaki şarkıyı kendisine ve dostlarına armağan ediyor. Emine Atamer, en büyük zenginlik sağlıktır, kıymet bilmek umuduyla merhaba iyi günler demiş. Güzel dileğinizi paylaşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ünye'den Ergin Hasdemir de sıradaki şarkıyı dostlarına ve kendisine armağan ediyor. O zaman hep birlikte dinliyoruz şimdi Şeniz Güneş'in icrasıyla. Efendim Cinüçen Tanrı Korur'un Kürdilici Asker Makamı'ndaki ölümsüz eserini. Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi dinler.

Samsun'dan Seniha Cengizhan Sabahın Namesi dinleyenlerini selamlıyor. Eşi Mehmet Bey'e oğulları Aykut Gürhan, Aykut ve Gürhan Atakum TSM korosundaki arkadaşlarına, TRT Name dostlarına, bütün sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Yıldırım Bekçi'nin icrasıyla dinleyeceğiz. Rıdvan Tandoğan'ın Muhayyer Kürdi eserini. Efendim Ali Yavaş Dikili'den de bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında dostlarıyla birlikte Ali Yöntem bizlere günaydın diyor. İsmail Genç ve Kandıra'dan sevgilerini gönderiyor. Tülay ve Neşe'yi Sağlık Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarını armağan ediyor bu şarkıyı. Birlikte dinliyoruz. Sana gelmek için yol yok mu sanki?

0: İstek zamanı.
1: 9.14'ü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesinde istek zamanımız devam ediyor. Tokat Niksar Çamiçi ailesinden Süleyman Altuner'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Niksar ve Adana'daki sevdiklerine ve dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı dinleyicimiz. Aynı zamanda Instagram'a bakıyoruz hemen. Instagram'daki dinleyicilerimize de bir merhaba diyelim. Erdek'ten Gülsefa Koç Yiğitcan Polat, bütün güzelliklerle dolu bir gün dilemiş sevdiklerine. Kayseri'den İsmet Bey sıradaki şarkıyı TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor. Şahap Ünal da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Ve Nilgün Karyoncu Kapadokya'dan günaydın diyor. Emeği geçen herkese günaydın. Teşekkür ediyoruz, sevgilerimizi gönderiyoruz. Müjgan adı güzel Yerce'de yine bu sabah bizlere ses veren dinleyicilerimiz arasında. Nidebor'dan Şükrü Özdamar'da sabahın namesine selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. İzmir Güzel Yalı'dan Hüseyin Görgülü günaydın diyor. Gerden iyi bir şarkı istemişsiniz bizden. Efendim mutlaka çalmak istiyoruz ama yetiştirebilirsek yer vereceğiz. Sivas Koyulhisar'dan Serkan Alkan günaydın diyor. Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken. Aynı zamanda İstanbul'dan Emre Doğan da sabahın namesine selam verip bütün güzel şarkılara ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Son olarak Denizli'den Yunus Şen Ocak da dostları ve sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Ahmet Özşelik Facebook'tan Nesrin Sibahi'nin okuyacağı "Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim" adlı şarkıyı istemişti bizlerden. Gözümüzden kaçmış. Efendim eşi Saynur Hanım'a, torunları Elif Göktuğ, Duygu Kıvanç, Selcan, Efe, Elanur, Ahmet Yiğit ve Yağız Özşelik'e ve aynı zamanda Mustafa Mingil ve Arif Çerçi ile Eren Öztürk ve Cüceloğlu ailelerine armağan etmişti bu şarkıyı. Mersin Erdemli'ye sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi dinleyeceğiniz şarkıyla da gönlünüzü almak istiyoruz. Süleyman Altuner'in isteğini yerine getiriyoruz demiştik. Yüksel Uzel'in icrasıyla Mahmut Oğul'un Kürdi eserini dinliyoruz şimdi. Nasıl geçer sensiz bu yaz?

0: Nasıl geçer sensiz bu yaz? Her yanımda hatıran var. Dalgalarda güzel yüzün, kumsalda izlerin var. Bir yaz bile olsa güzel, sende yaşanan anlar. Martıların sesleridir, beni maziye bağlar. Öyle büyük bir aşktı o, hiç hesapsız geri veren. Sanki bir yaz yağmuruydu, gönlümüze süzülen. Şimdi sensiz bu yerlerde, nasıl geçer bilmem bu yaz. Boğazımda hıçkırıklar, gözlerimde yaşlar var.
1: ...9.21'i gösteriyor saatlerimiz. Bolu'dan Polat Bey'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Efendim bu şarkıyı Hayati Karademir'e ve Muharrem Yalçın'a armağan ediyor dinleyicimiz. Hasan Berk de bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Ankara'da Cebeci'den Huriye ve Hasan Berk'e ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Mersin'den İlgün Öztürk oğulları ve tüm dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Ali Yöntem de bizlere merhaba diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Şimdi Selim Öztaş'ın icrasıyla dinliyoruz bu şarkıyı.

Efendim 9.26'yı gösteriyor saatlerimiz. Mersin'den Ayhan Aşkı'nın isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Dinleyicimiz bu şarkıyı Çay Cuma'da bulunan arkadaşı Saffet Bilir, Gülten Duran, aynı zamanda koro şefi Zeynep Özel Gündüz ve koro arkadaşlarına armağan ediyor ve bizden bu şarkı isteyen tüm radyo dostlarımıza da armağan ediyoruz bu şarkıyı. Zeki Müren'in icrasıyla Seni Ben Unutmak İstemedim Ki, Amir Ateş'in Hicaz şarkısını dinliyoruz.

dinleyeceğimiz şarkıyı da tüm sevdiklerine ve dostlarına armağan ediyor. Güzel iletiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz efendim. Aynı zamanda bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz de var elbette. Efendim, Gaziantep'ten Saadet Okutucu annesine ve dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Gaziantep Nizip'ten Taner Şen ve tüm sevdikleri için de dinleyeceğiz şimdi. Bahadır Özüşey'in icrasıyla Kamuran Yarkın'ın Yavent eserini dinliyoruz. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin.

Efendim, Şevki Şahinoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Isparta'dan bizlere günaydın diyor dinleyicimiz. Cengiz Han Sönmez'in icrasıyla dinleyeceğiz. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Bu şarkıyı dinleyicimiz Safet Bilir'e, Uğur Heybeli'ye, İbrahim Özdemir'e ve Zeki Özceylan'a ve sabahın namesi dinleyenlerine armağan ediyor. Hep birlikte dinliyoruz.

Efendim sabahın namesinde Hatay Antakya'dan Mehmet Andız'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Eşül Serpil Hanım'a, kendisine, mesai arkadaşlarına ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Adana'dan Selahattin Erzi ve eşi Yıldız Hanım'ı da bu şarkıya ortak ediyoruz. Aynı zamanda Nur Genç İstanbul Şile'den bizlere merhaba diyor. Sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Aydın'dan Ahmet Emin Madran, babası Şakir Madran ve Aydın Çin'deki Taci Yıldız'a armağan ediyor bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz. Emel Sayın'ın icrasıyla güftesi ve bestesi Yusuf Nakesen'e ait Hicaz şarkıyı. Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin?

Sabahın Namesi'nde Gaziantep'ten Ali Özyener'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Efendim Mehmet Yağcı, Halil İbrahim Zengin, Erol Karabay ve tüm TRT Name dostları ve koro arkadaşlarına armağan ediyor dinleyicimiz bu eseri. Mersin'den Nilgün Öztürk'ü de bu şarkıya ortak ediyoruz. Oğullarına ve dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Mersin'e de selamlarımızı gönderelim. Furkan Biçer'in icrasıyla dinliyoruz şimdi. Küftesi Halit Çelikoğlu'na, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Nihavend eseri. Bir sevgi istiyorum.

Antalya'dan Hatice Okur'un isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Sabahın namesinde Antalya'ya da sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim bu şarkıyı bugün doğum günü olan rahmetli andığımız Emin Kartal'a ve aynı zamanda arkadaşları Nesrin Kartal'a ve Sebahat Çınar'a armağan ediyor dinleyicimiz. Dilek Yıldız da Alanya'dan tüm ekibe günaydın diyor ve TRT Name dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor şimdi. Fatma Nurten Demirkol'un icrasıyla ilgün

Efendim yeni günde Pirayi Musaoğlu Özgün'de tüm dinleyicilerimize ve sevdiklerine her şeyin gönlünce olmasını diliyor. Ve aynı zamanda şimdi dinleyeceğimiz şarkıydı. Kardeşi Sevdat Bayraktar, eşi Tuğsal ve TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor. Sübeyde Yalın Öktem'in bir eserini dinleyeceğiz. Nusret Yılmaz'ın icrasıyla Nihavend eseri. O kız da aklım kaldı. Nusret Yılmaz söylüyor.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nin bugün de sonuna geldik. Sevgili dinleyenlerimiz, yapımcımız Ebru Özçengel, teknik yönetmenimiz Erkan Gökçeli ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Bizlere eşlik eden, mesajlarıyla programımıza renk katan tüm dinleyenlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Gönlünüzden müzik, evinizden huzur, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. TRT İzmir Radyosu Saz Sanatçıları, Hicazkar oyun havasıyla huzurlarınızda. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lider diplomasisini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile dün telefonda görüştü. Görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatışmaların tek çözüm yolunun müzakereler olduğunu vurguladı. Türkiye-Japonya ilişkileri de ele alındı. İki ülke arasındaki ilişkileri, başta savunma sanayi, yatırım ve ticaret alanları olmak üzere her konuda geliştirmek amacıyla gayret göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla

en fazla insani yardımda bulunan ülke olduğunu söyledi. Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla dün yayımladığı mesajda Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2011 yılında Somali'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin 15. yıl dönümü başkent Mogadişu'da düzenlenen özel etkinlikle anıldı. Programda konuşma yapan Somali Başbakanı Hamza Abdibarre, Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerindeki tarihi önemine dikkati çekerek devletimizi yeniden inşa etmek istediğimizde Türkiye yanımızdaydı dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Trump, kısa bir süre sonra ise Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. Donald Trump, Tahran'a finansal destek sağlayan ülkeleri de uyardı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini belirterek bilgelik, onur ve çıkarlar temelinde adım atacaklarını kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşında insansız hava aracı ve füze saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'nın Belgorod ve Bryansk bölgelerinde ise Ukrayna'dan fırlatılan insansız hava araçları 2 kişinin ölümüne yol açtı. Kolombiya'daki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Ülkede 10 gün önce meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 312'ye yükseldi. Depremde 4380 kişi de yaralandı. 290 kişidense hala haber alınamıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Roman İl Sağ Koordinatörleri toplantısına katıldı. Kapımızda gönlümüzde sizlere ve bütün Roman kardeşlerimize her daim açıktır dedi. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi açıklarında Marshall Adaları bayraklı bir gemide rahatsızlanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan Çin vatandaşı 3 kişiyle Myanmar uyruklu bir kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Beşiktaş saat 20'de Litvanya'nın Kaunas Žalgiris takımını ağırlayacak. Trabzon'da aynı saatte Macaristan ekibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Haberleri dinlediniz.

Geçmiş zaman olur ki. TRT İstanbul Radyosu'ndan Geçmiş Zaman Olur Ki programından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bugün de TRT Name mikrofonlarından en iyi dileklerimizle selamlıyoruz sizleri. Nostaljik eserlerle mazinin tozlu sayfalarını aralayacağız. Bazen de sizlerle paylaştığımız orijinal kayıtların güncel versiyonlarını dinleyeceğiz ve günümüzün ruhunu yakalayacağız. Şahane bir müzik keyfini beraberce paylaşmak için tek tek yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e mikrofonlarımızın başında hazırız kıymetli dinleyenler. Yayınımıza Hicaz makamında bir Avni Anız şarkısıyla başlıyoruz. Güftesi Rüştü Şardağ imzalı şarkıyı değerli sanatçımız Vedat Kaptan Yurdakul seslendiriyor. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz. Kaybolan günlerim için hesap sorun, sorun biraz.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçılarından Bekir Ünüater bizlerle birlikteydi. Güftesi Güzide Taranoğlu'na ait caz makamındaki Muzaffer İlkar şarkısıyla konuğumuz oldu sanatçımız. Birlikteliğimizde yine Hicaz makamında bir şarkıya kulak vereceğiz değerli dinleyenler. Bir Özdemir Hafızoğlu bestesi. Güfte İsmail Hakkı Altıntaş'a ait. 2022 yılına uzanıyoruz. Hasan Eylen'in Elveda Bütün Hatıralar isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Aşk ne zaman kalbe girer bilinmez. Yer etti mi istesen de silinmez.

Yıldırım Gürses'in unutulmaz eserini bu defa Serdar Kaşıkçılar icrasıyla dinledik. Hicaz makamındaki bu eserin güftesi Mustafa Sevilen'e aitti. Günümüz daha da renklendi bu güzel şarkıyla değerli dinleyenler. Ancak şimdi Aşıklar makamının o duygusal namelerine kulak vereceğiz ve bir parça daha ritmimizi düşüreceğiz. Muazzez Abacı'nın Çok Geceler Bekledim isimli albümünde yer alan bir Şükrü Tunar bestesine kulak veriyoruz. Şükrü Tunar biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli klarnet virtüözlerinden birisiydi. Aynı zamanda bestelemiş olduğu eserlerle de Türk müziğine çok güzel, kıymetli bir miras bıraktı. İşte bize miras bıraktığı eserlerden birinde şimdi Muazzez Abacı sizlerle. Geçti muhabbette mi? Ağla gönül, yan gönül, mihnete katlan gönül. Dökme sakın gözyaşı, kopmaya tufan gönül. Ağla gönül, yan gönül, mihnete katlan gönül.

Sanatçılarımız Nilgün Abışka Osma ve Mustafa Öztürk beraberce seslendirdiler. Uşak makamındaki bu çok sevilen şarkıyı TRT Ankara Radyosu'nda Şef Selahattin Altınbaş yönetiminde düzenlenen Radyo Sanatçıları konserinden bir kaydı sizlerle paylaştık. Uşak makamının o yakıcı etkisiyle yol almaya devam ediyoruz efendim. Şimdi ise

Münir Nurettin Selçuk'un Güftesi Vecdi Bingöl'e ait şarkısında Seçil Heper'i dinliyoruz. Seçil Heper bu eseri ilk kez 1977'de Huzurlu Günler isimli planda seslendirmişti. Söyle sevgili, sevgili söyle.

Sözlerini Vecdi Bingöl'ün kaleme aldığı Uşak Saadet'in kaynak bestesini Emel İşcan'dan dinledik. Bu gece düğün dernek, bin bir geceden örnek. Şimdi ise Hüseyin'i makamında bir şarkı dinleyeceğiz. Daha çok Zeki Müren'in sesinden dinlemeye alışkın olduğumuz, beste ve güftesi de sanatçının kendisine ait olan bu şarkıda bu defa Meltem Rüzgarı'nı yüzümüzde hissedeceğiz. Zira rotamızı İzmir Radyosu'na çeviriyoruz. Kıymetli

Çağdaş Türk müziğinin önemli bestecilerinden, aynı zamanda yapmış olduğu film müzikleriyle de sanat dünyasında önemli bir yer edinen değerli bestekar Yalçın Turan'ın Hüseyin'i şarkısını Esra İçöz'den dinledik. Programımızda sırada bir Kemal Gürses bestesi var kıymetli dostlarımız. Güftesi Ali Haydar Abdullahoğlu'na ait Uşak Şarkı'da Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen bizlerle birlikte. Zulmette ayrılık bestesi yapan, beni düşünceye salan geceler, ruhumda titreyen son nuru alan, ağarmış saçımı yolan geceler.

Gözlerin en fazla bir kez öldürür. Her akşam öldürmez bu hasret gibi. Yanında her anım sanki bir ömür. Cennette baş başa muhabbet gibi. Ne zaman, ne mekan, ne can umrumda. Yetmez mi bir lokma, sen ve bir hırka? Seninle diz dize tek bir dakika. Cennette yıllarca muhabbet gibi.

Sevgili TRTname dostlarımız Güne Bir Şiir Bırak köşesinde yine o güzel dizelerine aşina olduğumuz teknik yapımcılarımızdan sevgili Nihat Tuna'nın muhabbet şiirine yer vermek istedik. Bu güzel duyguları bizlerle paylaştığı için Nihat Bey'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve tabii ki bu güzel dizelerin kalbimize bıraktığı izlerle biz de diyoruz ki inşallah tüm sevdiklerinizle muhabbet dolu nice güzel günleriniz, nice güzel anlarınız olsun. Güzel dileklerle, harika şarkılarla yol almaya devam edelim ve duygusal dakikalardan sonra ritmimizi biraz yükseltelim. Selahattin İçli'nin Güftesi Hücres'te Aksavrın imzalı Hüseyin eserinde Orhan Saygıcı'ya kulak verelim. Zeytin gözlüm, sana meylim nedendir?

Değerli sanatkar Mustafa Sağyaşar'ın sesinden dinlemeye aşina olduğumuz harika bir Selahattin İçli bestesine kulak verdik. Sözleri Hücesli Aksavran'a ait Hüseyin'in şarkıda Orhan Saygıcı bizlerle birlikteydi. Zeytin gözüm sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati kimdedir? Efendim, sevmek kabahat olur mu? Bu bilinmez. Ancak biz tüm kalbimizle sevmeye ve sizlerin sevgisini, o güzel dileklerini, yayınımıza dair tatlı mesajlarınızı kabul etmeye devam ediyoruz ve her birinize sonsuz teşekkürlerimizi de sunuyoruz bu arada. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da yine bizleri Türkiye'nin dört bir yanından ve yine dünya üzerinde çeşitli ülkelerden dinlemekte olan gönül dostlarımıza armağan etmek istiyoruz. Bir Erol Sayan şarkısına kulak vereceğiz. Muayyer Külli makamındaki şarkının güftesini Mehmet Erbulan kaleme almış, sanatçılarımız Hayati Günyeli ve Esma Başbuğ beraberce seslendirmişler. Her halinle, her şeyinle güzelsin. Hata bulmak, kusur bulmak güç sende. Niye benim için kendin üzersin? Günah bende, kusur bende, suç bende.

oldu. İşte seni seven benim, senin aşkınla ölenim. Bu güzel şarkının ardından yine çok özel bir eserle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan Türk müziğinin özel sesi Faruk Tunaz'ı dinleyeceğiz. Muayyer Kürdi makamındaki şarkısını Ömrümü Çalan Yıllar isimli 1991 tarihli albümünde seslendirmiş. Biz de sizinle bu kaydı paylaşacağız. Aynı zamanda bu eser ilk kez 1977 yılında Zeki Müren'in Nazar Boncuğu isimli albümünde de yer bulmuş kendine. Gideceğim gurbet eldir, ya gelinir ya gelinmez, her güzele meyil verme, ya sevilir ya...

Sevgili dostlarımız, TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programı tüm hızıyla devam ediyor. Bu hareketli şarkının ardından bir başka muhayyer Kürdi şarkıda bu defa ruhumuzu dinlendirmeye çalışacağız. Bir Selahattin Pınar klasiğine kulak vereceğiz. Sözlerini Fuat Edip Baksa'nın kaleme aldığı şarkıda Gönül Yazar'ı ağırlayacağız. Bakışı çağırır beni uzaktan. Varınca çatılır kaşlar nedendir? Bir yandan hoşlanır azarlanmaktan, bir yandan gözünde yaşlar nedendir?

Doğdu Duran'ın Muhayyer Kürdi şarkısını Nigar Ulaerer'den dinledik. Ne çıkar bahtımıza ayrılık varsa yarın. Bu sevilen şarkı aynı zamanda 1971 yapımı ve Emel Sayın'ın başrolünde yer aldığı Feride filminde de seslendirilmişti. Birlikteliğimize yine çok sevilen bir şarkıyla devam ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Acem Kürdi makamında Muallim İsmail Hakkı Bey'in unutulmaz eserinde iki değerli sanatçımız bizlerle birlikte. Nesin Körükçü ve Çetin Körükçü seslendiriyor. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü, o günkü gördüm seni, yaktın ah yaktın beni.

Alaaddin Yavaşça'nın sözlerini Fuat Edip Baksa'nın kaleme aldığı Muayyer Kürdi şarkısında Bekir Ünüat'ı eri dinledik. Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır. İzi hiç silinmeyen ilk yakıcı bakıştır. Biz de gönül köprülerimizi kuruyoruz ve TRT mikrofonlarından, Name mikrofonlarından tüm kalbimize sevgimizi, iyi dileklerimizi sizlere yolluyoruz. Eğer sizler de kabul buyurursanız çok mutlu oluruz değerli dinleyenlerimiz. Ve bu güzel dilekleri şarkılarla taçlandırıyoruz. Beste ve güftesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Muayyer Kürdi şarkıda Nevra Günay'a kulak veriyoruz. Hiç tükenmeyecek sandığımız aşkımız bitecek miydi? Kalbimizde yanan aşk ateşi gün gelip sönecek miydi?

Beste ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkıda Tülün Kuş Olduğuna kulak verdik. Bu sevilen eserin kaydı TRT Türk Sanat Müziği arşiv serisinden Şekip Ayhan Özışık bestelerinin yer aldığı albümdendi. Ve birlikteliğimiz devam ediyor. Tabii ki biraz kırgın ama yine de ümit kokan dizelerden sonra yine bir Şekip Ayhan Özışık şarkısına kulak vereceğiz. Ve bu defa zaman yolculuğumuza 2013 yılına uzanacağız. Hasan Eylen'in Hüzün albümünde yer vermiş olduğu şarkıyı dinleyeceğiz. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti.

Uzun zamandır sesini duymayı özlediğimiz bir sanatkar Yıldırım Bekçi bizlerle birlikteydi. Yine 90'lı yıllar rüzgarı esti efendim radyomuzda. İstanbul'u terk edip gidemiyorum isimli albümünde yer alan bir İlgün Soysev şarkısıyla konuğumuz oldu sanatçımız. 1991 yılında yayınlanan bu albümde yer alan sevilen şarkının güftesi ise Seyhan Girginer'e aitti. Evet, bu güzel şarkının ardından şimdi ise 2005 yılına uzanacağız. Samime Sanay'ın Hoş Geldin Aşk isimli albümünde yeniden yorumladığı bir Erdoğan Berker bestesi. Benim de çocukken ilk söylediğim şarkılardan bir tanesiymiş bu güzel şarkı. Nihavend makamının en özel eserlerinden biri. Güfte Bekir Mutlu'ya ait. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç?

Stüdyo kaydı ve düzenlemesiyle 80'li yılların sonu, 90'lı yılları buram buram hissettiren bir İlgün Soysev şarkısı dinledik. Nihavend makamındaki bu eserin güftesi Eyüp Göksu'ya aitti. Ayşe Tunalı seslendirdi bizler için. Ellerimden tutarak gözlerime bak da git, sevda dolu kalbimi alev alev yak da git dedi sanatçımız. Evet, programımızın son bölümünü ise Nalan Altınörs'le karşılıyoruz. Cemal Safi'nin güftesini kaleme aldığı şarkının bestesi İsmail Demirkıran'a ait. 1990 yılında yayınlanan Beklenen Sensin albümünde yer vermiş sanatçı bu şarkıya. Ahu gözlüm, böyle oyun duydum desem yalan olur.

Bilge Özge'nin sözleri Ayten Baykal'a ait Niyaben şarkısını Seçil Eper'den dinledik. Sevginin çiçekleri katmer katmer açılır, gönülde bir gül olur diye seslendi sanatçımız. Ve efendim bu güzel şarkılarla yayınımızın sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Yaşadığımız sürece umut her zaman vardır biliyorsunuz. Günlük hayatımızda canımızı sıkan o küçük problemleri göz ardı ederek hayata pembe gözlüklerden bakabilmek en büyük dileğimiz. İnşallah şarkılarla bir parça olsun sizlerin yanınızda olabiliyoruzdur. Sizlerin morallerinizi düzeltebiliyoruzdur kıymetli dinleyenler. Sevgi çiçeklerinden bahsettik. Buna istinaden şöyle diyebiliriz. İnşallah tıpkı bu şarkıda geçen sevgi çiçekleri gibi mis kokularıyla, parlayan renkleriyle bu çiçekler aydınlatsın gününüzü, şarkılarla güneş daha kuvvetli parlasın, yaşam enerjiniz daha da artsın. Tüm iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yeniden burada TRT frekansında sizlerle birlikte olacağız. Yeniden görüşmek dileğiyle size veda ederken Hulki Saner'in Sevilen eserinde Emel Sayın'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.

savaş ilan etti. İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini belirten Trump, kısa bir süre sonra ise Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte bir ekonomik savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. Donald Trump, Tahran'a finansal destek sağlayan ülkeleri de uyararak ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacaklarını söyledi. İran ise bu adımı Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lider diplomasisini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile dün telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatışmaların tek çözüm yolunun müzakereler olduğunu vurguladı. Görüşmede Türkiye-Japonya ilişkileri de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri, başta savunma sanayi, yatırım ve ticaret alanları olmak üzere her konuda geliştirmek amacıyla gayret göstermeyi sürdürecek. Diyeceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında Somali'ye gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin 15. yıl dönümü başkent Mogadişu'da düzenlenen özel etkinlikle anıldı. Programda konuşma yapan Somali Başbakanı Hamza Abdibari, Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerindeki tarihi önemine dikkati çekerek devletimizi yeniden inşa etmek istediğimizde Türkiye yanımızdaydı dedi. Rusya-Ukrayna savaşında insansız hava aracı ve füze saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Rusya'nın Belgorod ve Bryansk bölgelerinde ise Ukrayna'dan fırlatılan insansız hava araçları 2 kişinin ölümüne yol açtı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Moldova'nın başkenti Kişinev'de resmi temaslarda bulundu. Görüşmelerde siyaset, ekonomi, stratejik ortaklık ve Gagavuzya başlıkları ele alındı. Kürşat Zorlu, Gagavuzya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına, Moldova ile bağlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın 8 kat artarak 401 milyar doları geçtiğini söyledi. Ömer Bolat, Ağustos ayında da mal ihracatı toplamının 280 milyar doları bulacağını vurguladı. Kütahya'da açıklama yapan Ömer Bolat, milli gelirin 24 yılda 6 kat büyüdüğüne de dikkat çekti. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerine yönelik denetimler artırıldı. Ticaret Bakanlığı 5 gün içerisinde 4000'e yakın işletmeyi mercek altına aldı. Yaklaşık 500.000 ürünü inceledi. İncelemelerde 367 işletmeye idari yaptırım uygulandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber suçlara karşı aralıksız mücadele yürütüldüğünü açıkladı. Buna göre yılın ilk 7 ayında siber suçlara yönelik 3912 operasyon düzenlendi. Konuyla ilgili operasyon kapasitesi önceki yılların aynı dönemine göre 2 kattan fazla arttı. Siber suçlarla mücadele çerçevesinde çevrim içi dolandırıcılığa karşı yapay zeka destekli Dolunay projesi de devreye alınacak. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Mahir Polat Başkanlığında toplandı. Toplantıda 80 kişinin disiplin dosyası inceleniyor. İncelenenler arasında daha önce kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen, ancak duruşmaları ancak durumları görüşülmeden CHP'den istifa ederek yeni partiye katılan 9 milletvekiline ait dosyalarda bulunuyor. Kolombiya'daki depremde can kayıpları artıyor. Ülkede 10 gün önce meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 312'ye yükseldi. Deprem dolayısıyla 4380 kişi yaralandı. 290 kişiden fazlası hala haber alınamıyor. Spor. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Beşiktaş saat 20'de Litvanya'nın Kaunas Žalgiris takımını ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi playoff karşılaşmaları ilk maçında Trabzonspor'da saat 20'de Macaristan ekibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Ankara Radyosu'nca hazırlanan TRT Name'de yayınlanan Musiki Bahçesi programından sizleri en derin sevgi ve saygılarımızla selamlayarak programımıza başladık. Program yapımcımız Gülay Elden, bugün ton masterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo görevlisi arkadaşım Tolga Önbaş, ben Nurten Demirkol, stüdyomuzda bulunan TRT Ankara Radyosu'nun değerli saz sanatçılarıyla birlikte sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Radyomuz çok değerli saz sanatçıları bu haftada her perşembe olduğu gibi bizimle. Musiki Bahçesi canlı yayınımız Ankara Radyosu'ndan sizler için her perşembe TRT Name farkıyla saat 13'te mikrofonda bizler için yer alıyor. Kemanda Korhan Gülderen, tamburda Eda Ersoy, klarinette Salih Çağlar, utta Gökhan Macit, kanunda Vedat Erdem Koca, ritimde Halil Uğur Kutlu bizimle ve programımızın gençlerle köşesinde bugün ağırladığımız TRT Ankara Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu ritim sazı öğrencimiz Sefa Eray Eken de programımızda bize eşlik edecek. Hoş geldin Sefacığım. Nasılsın yavrum?
2: Hoş bulduk hocam. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Kısa bir ara verdik yaz dönemi nedeniyle, evet. Ama artık yine sizlerle, gençlerle köşemizde her hafta olduğu gibi sizleri programımıza konuk edeceğiz. Neler yaptın? Ara verdik, görüşmedik kısa bir süre.
2: Evet hocam, tatili dolu dolu geçirmeye çalışıyorum. Olabildiğince hem enstrüman açısından hem gezme açısından dolu dolu geçirdim bu yaz.
1: Değerlendirdin.
2: Değerlendirdim elimden geldiğince.
1: Az bir zaman kaldı. Evet. Sevgili değerli şefimiz, diğer şefimiz, Ankara Radyosu kanun sanatçımız Abdi Altınbaş ve ben Nurten Demirkol, kıymetli gençlerimizi elimizden geldiğince geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Abdi arkadaşım izinli, onun yerine bugün yine radyomuz pek kıymetli, değerli kanun sanatçımız Vedat Erdem Koca bize eşlik edecek. Sefacığım, seninle yine sohbet edeceğiz. Tamam, bize eşlik edeceksin sevgili Halil hocamızla beraber. Teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim hocam.
1: Hoş geldin canım.
2: Hoş bulduk
1: yine
2: hocam.
1: Konuşacağız.
2: Tamamdır.
1: Müzikle devam ediyoruz değerli dostlarımız ve zaten size müzikle merhaba dedik. Hicazkar makamında Şevki Bey'in çok sevilen, benim de özellikle seçtiğim, duygulandığım, etkilendiğim bir şarkıyla sizlere merhaba dedik mikrofonda. Şevki Bey, Hicazkar ve gönlümü duçar eden bu hale hep kara gözlüm, kara bahtımdır sebep dedik. Ardından Saadettin Kaynağ'ın yine bu makam elime geçtiğimde hiç vazgeçemediğim bir başka şarkısıyla devam etti programımız. Saadettin Kaynağ. Yüzün güllerden ince, sesin bülbülden tatlı, gülüşün gonca gonca, neşen altın kanatlı dedik. Yakın bir makam, Suiznak makamında bizden her zaman dinlemeyi arzu ettiğiniz bir başka şarkıyla devam ediyor Musiki Bahçesi. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır. Buyursunlar.

Değerli dinleyenlerimiz, Musiki Bahçesi programında bugün hatırlayabileceğiniz şarkılar var. İşte şimdi sırada Nihavent makamına merhaba diyeceğiz bu besteyle. Muzaffer İlkan'ın çok sevilen, yıllardan diş düşmeyen güftesi Fakih Özlem'e ait sevilen şarkısı. Kadına huysuz ve tatlı demiş Fakih Özlem. Evet, eğer hatırlıyorsanız ve seyir halinde değilseniz, kıymetli dinleyenlerimiz, Musiki Bahçesi canlı yayınında, geliniz bize katılınız, beraber söyleyin. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın. Bizi dinleyen tüm hanımefendilere armağanımız olsun. Buyursunlar.

Değerli dinleyenlerimiz, Musiki Bahçesi canlı yayını her hafta Perşembe günü saat 13'te sizlerle. Unutmayınız, randevularınızı ayarlayınız. Şarkılarımız güzel gönüllerinize gitsin. Umarız beğeniyorsunuz, bizi takip ediyorsunuz. Muzaffer İlkar'ın bir başka sevilen, benim de vazgeçemediğim, çok sevdiğim, aslında sıkça okuduğum şarkısı var sırada. Bir mevsim o yollardan, o yaz bahçelerinden, günler vererek el ele, hülya gibi geçti diyoruz.

Evet, bu şarkıyı çok seviyorum. Çok etkileniyorum. Ömrün daha bir mevsimi rüya gibi geçti diyor. Ömür gerçekten çok kısa geçiyor. İyi değerlendirmekte fayda var. Değerli dinleyenlerimiz, günün her anını gönlümüzle geçirelim. Evet, bir nihayet şarkımız daha. Halil Aksoy ve Ayten Baykal'ın ortak çalışması. Yine sevdiğim güzel bir şarkı. Biraz bencil davrandım sanırım repertuarımı hazırlarken. Umarım siz de beğenerek zevkle dinliyorsunuz. Unutmadım seni ben. Bir başka adı Sarı Güller. Müzik Bahçesi Nihavent şarkımızla devam ediyor. Canlı yayındayız. TRT Name Parkı ile birlikteyiz. Nurten Demirkol ben. Gönlümle selamlıyorum sizleri. Buyurun efendim.

Evet, nihavent makamını seven herkese armağanımız olsun. Ne güzel bir makam, insanı mutlu ediyor. Farklı diyarlara taşıyor. Yine çok sevilen, bizlerden sıkça dinlediğiniz bir Yıldırım Gürses bestesi sunacağız sizlere. Güfte Mustafa Sevilen ve Hareketleniyoruz. Ayrıca nihavent makamının da son şarkısını sunacağız. Affetmem asla seni. Hatırlarsınız, birlikte okuyalım değerli dinleyenlerimiz. Buyursunlar.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyenlerimiz, gençlerle köşemizde program başında hatırlattık. TRT Ankara Gençlik Korosu Türk Sanat Müziği Ritim Sazı öğrencimiz Sefa Eray Eken bu hafta konuğumuzdu. Minicik bir sohbetimiz oldu. Sohbetimize devam edelim Sefa'cığım. Seninle beraberliğimiz devam edecek Abdi hocamızla birlikte.
2: Evet, doğrudur hocam.
1: Daha çalışmalarımızı. Evet, devam et.
2: 2024 girişliyim.
1: 2
2: yıl daha var.
1: 2024'te kurumumuz sizlere sınav açtı. Evet. 4 yıllık eğitimimizi tamamlamamız gerekiyor. Neler düşünüyorsun? Neler yapacaksın? Kurumun sana faydası var mıdır? Sonraki yaşamındaki özlemlerin, beklentilerin?
2: Hocam, müzikten devam etmek istiyorum. Alanımda yani gidebileceğim en ileri yere gitmek istiyorum. Tabii süreç bu. Hemen olacak bir şey değil ama elimden geleni yapıyorum. TRT'nin çok faydası oldu bana. Hem eser anlamında hem sanat müziği anlamında. İşte faydalanmaya çalışıyorum elimden geldiğince.
1: Bu arada bir müzik okulunda okuyorsun.
2: Evet, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndayım. 3. sınıfa geçtim. Bölümüm Türk Din Musikisi. Orada Mevlevi Ayinler geçiyoruz. Klasik formlardan, büyük usullerde. Burada fasıl geçiyorum. Her yönden kendimi geliştirmeye çalışıyorum.
1: Tabii her anlamda da öğrenmek lazım. Evet. Musikimizin farklı formları var, fasıllar var. Yani
2: çok geniş bir form Türk müziği.
1: Kul var, değil mi?
2: Evet. Aynen. Ve ritimci olunca hepsinden de çalmak gerekiyor, öğrenmek gerekiyor.
1: Halil hocam, ne dersiniz? Öğrencimizi iyi yetiştiriyor muyuz? Maşallah, değil mi?
2: Teşekkür ediyorum hocam.
1: Yolun açık olsun Sefa'cığım. Evet. Sevgili Halil Uğur Kutlu'yla üniversitede çalışıyorlar. Sevgili Halil Uğur Kutlu da aynı zamanda üniversitede eğitim görevlisi. Şanslısın diyorum.
2: Şanslıyım hocam. Değil mi? Şüphem yok.
1: Hocamız yanımızda.
2: Teşekkür ediyorum kendisine.
1: Yolun açık olsun Sefa'cığım.
2: Sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum.
1: Sezon başladığında zaten birlikte olacağız. Tekrar İnşallah. Eline sağlık.
2: Teşekkürler hocam.
1: Seni yerine alıyoruz. Tamam. Eşliğini bekliyoruz ve Hicaz makamında efendim Muzaffer İlkar'ın, bu hafta hep Muzaffer İlkar denk gelmiş. Yine çok sevilen güzel bir şarkısıyla yayınımız devam ediyor. Beni canımdan ayırdı, gönlümü yıktı temelden. Muziki bahçesi Hicaz şarkılarla. Buyursunlar.

Değerli dinleyenlerimiz, caz şarkılarımıza devam ediyoruz. Canlı yayınımızda bu kez bir Fehmi Tokay bestesi var. Güfte, Melahat, özür diliyorum, düzeltiyorum. Melahat Akan, evet doğrudur. Çok bilinen, yine sevilen, belki bizlerden sıkça dinlediğiniz bir şarkı. Bugün de repertuarımda yerini aldı. Aşkı seninle tattı, hicranla yandı gönül diyoruz. Yüreğinde sevgiye veren, yer veren herkese armağanımız olsun. Buyursunlar efendim.

Değerli dinleyenlerimiz, bir başka Hicaz şarkı var yine repertuarımızda. Güzide Taranoğlu güftekarımız, beste Muzaffer İlkar. Tadı yok sensiz geçen ne baharın.

Evet, Güfte'den Beste'ye, programın ardından Musiki Bahçesi ile yol aldık değerli dinleyenlerimiz ve Musiki Bahçesi programı her perşembe saat 13'te TRT Nami Parkı ile sizler için gerçekleşiyor. Bugün farklı makamlardan bir repertuar hazırladım. İşte şimdi yine biraz hareketleniyoruz. Mustafa Sevilen ve Yıldırım Gürses bestesi. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazel diyoruz. Buyursunlar.

Değerli dinleyenlerimiz, Musiki Bahçesi programının bu bölümünde repertuarımızda rast makamında eserler var. Gönlümle seçtim. Umarım beğenirsiniz ve bana eşlik edersiniz. Çok kısa bir süre önce kaybettik. Değerli hocamız, duayenimiz, bestekarımız Alaaddin Yavaşcan'ın pek de sık okunmayan bir şarkısı elime geçti ve sizler için dile getireceğim. Bana nasıl vazgeç dersin? Gönül senden vazgeçer mi? Buyursunlar.

Pek değerli dinleyenlerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Musiki Bahçesi son bölümdeyiz. Birbirine bağlı iki şarkı ile sizlere veda edeceğiz. Efendim, ben Nurten Demirkol, yapımcımız Gülay Elden. Bugün ton masterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo görevlisi arkadaşım Tolga Önbaş görev aldılar. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve radyomuz, saz sanatçıları, kıymetlilerimiz, duayenlerimiz. Kemanda Korhan Gülderen, tamburda Eda Ersoy, klarinette Salih Çağlar, utta Gökhan Macit, kanunda Vedat Erdem Koca, ritimde Halil Uğur Kutlu bize eşlik ettiler ve TRT Ankara Gençlik Korosu ritim sazı öğrencimiz sevgili Sefa Eray Eken bugün konuğumuzdu. Gençlerle köşemizde Halil hocasına ve bana eşlik etti. Çok teşekkür ediyorum. Yine görüşeceğiz Sefacığım. Gönlüne sağlık, emeğine sağlık. Değerli dinleyenlerimiz, biz her hafta perşembe günleri sizlerle birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Bize desteğiniz, varlığınız, devamlılığınız için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte perşembe günü huzurlarınızda olabilmek dileğiyle en derin saygı ve sevgilerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. TRT'nin de iletişim paydaşı olduğu Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 kapılarını açtı. Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'ndaki festival 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalde birçok savunma sanayi ürünü ilk kez yer alacak. Aselsan tarafından geliştirilen Aselboy, Türkiye'nin denizaltı savunma harbi kabiliyetini güçlendirecek. TF-2004 uzun menzilli hava savunma sistemi taşıyacak. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Teknofest Mavi Vatan'da TRT Haber'in konuğu olduğu kılıç ve derin gözün kabiliyetlerini anlattı. Ankara'da insan ticaretiyle ilgili yürütülen iki soruşturmada 49 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, insan ticaretinden para kazananlara göz bebeğimiz, başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber suçlulara karşı 7/24 mücadele yürütüldüğünü açıkladı. Yılın ilk 7 ayında 3912 operasyon düzenlendi. Operasyon kapasitesi önceki yılların aynı dönemine göre 2 kattan fazla arttı. Çevrim içi dolandırıcılığa karşı yapay zeka destekli Dolunay projesi de devreye alınacak. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Son olarak Kuriş'in hissedarı olduğu gıda şirketinde sigortalı olarak çalışan bir kişinin telefon hattını kullandığı tespit edildi. Kuriş savcılık sorgusunda bu hattan bahsetmemişti. Başsavcılık Kuriş için gizlilik tedbirleri kapsamında hareket etmiş değerlendirmesinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkelere askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Türkiye'nin Suriye desteğinin devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. Netanyahu'nun bölgede istikrarı bozan politikaları İsrail'de de eleştirilmeye başlandı. Kişisel siyasi çıkarları uğruna ülkenin güvenliğini tehlikeye attığı belirtiliyor. Eski İsrail Başbakanı Barak, Suriye'ye yönelik saldırıyı sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Golan ise küstahça ve tehlikeli ifadelerini kullandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün Mahir Polat Başkanlığı'nda toplandı. Kurul 80 kişinin disiplin dosyasını inceliyor. Kurulun bazı isimler hakkında ihraç kararı vermesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının çocukları için hastanelerde kreş ve anaokulu kuracaklarını söyledi. Çocuklara 24 saat hizmet sunacak kreşlerin 7'sinin yapana bu yıl başlıyoruz dedi. Burdur'da konuşan Bakan Memişoğlu, vatandaşlara sağlıklı toplum çağrısı yaptı. İstanbul Zeytinburnu açıklarında Marshall Adaları bayraklı bir gemide rahatsızlanan 4 mürettebat hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan personelin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Spor.
0: Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Siyah beyaz ekip saat 20'de Zalgiris'i ağırlayacak. Karadeniz ekibi ise aynı saatte Ferencvaros'u konuk edecek. Haberleri sunduk.

0: Stüdyoname.
1: Kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Stüdyoname programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Ben Mehsem Özşimşir, programı hazırlayan Çiğdem Işık, Tomaisterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Eyüp Caca. Müzik stüdyomuzda TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli ses sanatçıları yerlerini aldılar. Ayfer Er, Ayşe Eren Yusuf, Ersin Çelik ve Yaprak Sayar ile birlikte seveceğinizi umduğumuz bir repertuar hazırladık sizler için. Bizlere eşlik edecek olan saz sanatçılarımız kemanda Turay Dinleyen, violonselde Serdar Açın, kanunda Devrim Ekiz, udda Hakan Aydınlık, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Ali Çeliksu, ritim sazda Seyfettin Uraş. Efendim, programımıza Rast makamıyla başlayacağız. Saz üstadlarımızın seslendireceği Rast Peşrev'le başlıyoruz programımıza. Kemani Tatyos Efendi'ye ait. Ardından koromuz seslendirecek yine Kemani Tatyos Efendi'ye ait Bir Gönlüme Bir Hali Perişanıma Baktım ve hemen ardından Nihansın Dide'den Ey Mesti Nazım diyeceğiz. Keyifli dinlemeler diliyoruz.

0: TRT Name.
1: Efendim, Stüdyo Name programımız Rast makamındaki eserlerle devam ediyor. Solo şarkılara geçtik ve benim çok kıymetli arkadaşım Ersin Çelik geldi mikrofona. Hoş geldin Ersin'cim.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Bize Rast makamında ne okuyorsun? Anonsunu senden alalım.
2: Fehmi Tokay'a ait evet. Bir Rast şarkı. Bir bakışla bağlanın zülfüne şeyda dili.
1: Zevkle dinliyoruz efendim.

0: Gönlüne sağlık Ersin'cim. Efendim, Stüdyoname programımız Rast Eserler'le devam ediyor. Benim çok kıymetli arkadaşım Yaprak Sayar geldi mikrofona.
1: Merhabalar,
0: hoş geldin.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Yine Rast makamında çok güzel bir eser seslendireceksin.
1: Evet, Dramalı Hasan'ın bir Rast şarkısı.
0: Evet.
1: Unuttum seni ben, yüzüme gülme diyeceğim.
0: Zevkle dinliyoruz.

Gönlüne sağlık, ellerinize sağlık arkadaşlarım. Efendim yine sırada bir rast şarkı var. Sözleri Sedat Ergintuğ'a ait. Bestesi Ferit Sıdal hocamıza ait. Bendeniz seslendirmek istiyorum. Bir gönül vardı bende, henüz aşkı tatmamış.

0: Ellerinize sağlık. Efendim, İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere. Stüdyo Name programındasınız. Çok kıymetli arkadaşım Ayfer Er geldi mikrofona. Yine Rast makamında sizlerin çok sevdiği,
1: evet,
0: bir eserle
1: çok güzel bir Saadettin
0: seslenecek
1: Kaynar şarkısı.
0: Sizlere.
1: Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım.
0: Zevkle dinliyoruz.

0: Gönlüne sağlık. Efendim, Stüdyo Name programında Rast Şarkıların son eserine geldik ve Ayşe Eren Yusuf geldi, benim çok kıymetli arkadaşım. Hoş geldin Ayşe'cim.
1: Hoş bulduk Mehsem'cim. Tüm radyo başında bizleri dinleyen dinleyicilerimize de merhaba diyelim.
0: Bize çok sevilen bir şarkı okuyacaksın. Anonsunu senden alalım mı?
1: Tabii. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Erol Sayan'ın çok güzel bir şarkısını hep birlikte seslendireceğiz.
0: Zevkle dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Efendim, Stüdyo Name programına Hicaz şarkılarla devam edeceğiz. Mikrofona benim çok kıymetli arkadaşım Ayfer Er'i tekrar davet ediyorum. Ayfer'cim, seni böyle alalım mı? Bestesi Suat Sayın'a ait, güftesi Kemal Şakir Yakar'a ait. Çok sevilen bir şarkıyı seslendireceksin. Şarkının anonsunu senden alalım.
2: Anladım ki daha dolmamış çilem.
1: Efendim, şarkıya giriş taksimini Ali Osman Erdoğdular'dan rica ediyoruz.

0: Gönlüne sağlık. O güzel giriş taksimi içinde Ali Osman Erdoğdulara teşekkür ediyoruz efendim. Efendim yine Hicaz şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Yine benim çok kıymetli arkadaşım Ayşe Eren Yusuf geldi. Çok sevilen bir şarkı değil mi? Evet. Okuyacağın şarkı.
1: Provalarda.
0: Provada da evet böyle bir dayanamayarak hep beraber okuduk.
1: İcra ettik. Aynen, çok güzel bir hatıra oldu.
0: Anonsunu senden alalım mı?
1: Haber gelmez, gönül virane kaldı. Ne sabra mecal var, ne takat kaldı.
0: Efendim, şarkıya giriş taksimini Hakan Aydınlık'tan rica ediyoruz.

0: Gönlünüze sağlık. Sevgili saz arkadaşlarımın da ellerine sağlık. Hakan'cığım senin de ellerine sağlık. Giriş Taksim için teşekkür ediyoruz. Efendim yine Hicaz makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Yaprak'cığım geldi. Yaprak Sayar geldi mikrofona. Hoş geldin Yaprak'cığım.
1: Hoş bulduk tekrar. Şimdi ben de sözleri Orhan Şahik Gökya'ya, bestesi Arif Sami Toker'e ait bir Hicaz şarkı seslendireceğim. Çıksam şu dağların yücelerine diyeceğim.
0: Keyifle dinliyoruz efendim.

0: Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim, Hicaz makamındaki şarkılarımızla devam ediyoruz. Ersin Çelik geldi mikrofona. Yine sizlerin çok sevdiği bir eser değil mi Ersin'cim?
2: Evet, ünlü bir eser.
0: Senden alalım anonsunu.
2: Güftesi Sadık Şendil'e ait, bestesi Şilki Payhan Özışık'a ait. Gönlümde açmadan solan bir gülsün.
0: Zevkle dinliyoruz.

Gönlüne sağlık. Efendim, hiç vakit kaybetmeden bir Hicaz şarkıda ben seslendirmek istiyorum. Sözü ve müziği Yusuf Nalkesen hocama ait. Sizlerin de çok sevdiği bir eser. Gitmek mi zor, kalmak mı zor?

Ellerinize sağlık kıymetli arkadaşlarım. Efendim sevgili TRT Name dinleyenlerimiz, bir stüdyo name programının daha sonuna geldik. Programı sizler için ben Mehsem Özçimşir sundum. Programı hazırlayan Çiğdem Işık'tı efendim. Tonmeisterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Eyüp Caca idi. Müzik stüdyomuzda TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli ses sanatçıları vardı bugün. Ayfer Er, Ayşe Eren Yusuf, Ersin Çelik ve Yaprak Sayar sizlere o güzel sesleriyle seslendiler. Efendim bugün bize eşlik eden saz sanatçılarımız kemanda Turay Dinleyen, violonselde Serdar Açın, kanunda Devrim İkiz, Utta Hakan Aydınlık, neydi Ali Osman Erdoğdular, klarnette Ali Çeliksu, ritim sazda Seyfettin Uraşidi. Yine Hicaz makamında harika bir şarkıyla bitirmek istiyoruz. Bestesi Zeki Duygulu'ya ait. Karabiberim diyeceğiz. Efendim bir haftanız harika geçsin. Sağlık, mutluluk, huzur, mucizeler sizlerle olsun. Tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 başladı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivalin açılışında Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Mavi Vatan'ın önemine dikkat çekti. Bayraktar, Mavi Vatan'ın tek bir damlasından asla vazgeçmeyiz dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gençlerin yerli ve milli savunma sanayi teknolojilerine yönelik projelerinin önemini vurguladı. Teknofest kuşağının ortaya koyduğu heyecan, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair inancımızı daha da güçlendirmektedir dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Teknofest Mavi Vatan 2026'da hitap etti.

Ankara'da insan ticaretiyle ilgili yürütülen iki soruşturmada 49 şüpheli yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, insan ticaretinden para kazananlara göz bebeğimiz, başkentimiz Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber suçlara karşı 7/24 mücadele yürütüldüğünü açıkladı. Yılın ilk 7 ayında 3912 operasyon düzenlendi. Operasyon kapasitesi önceki yılların aynı dönemine göre 2 kattan fazla arttı. Çevrim içi dolandırıcılığa karşı yapay zeka destekli Dolunay projesi de devreye alınacak. Alihan Kurişçi kar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Son olarak Kuriş'in hissedarı olduğu gıda şirketinde sigortalı olarak çalışan bir kişinin telefon hattını kullandığı tespit edildi. Kuriş savcılık sorgusunda bu hattan bahsetmemişti. Başsavcılık Kuriş için gizlilik tedbirleri kapsamında hareket etmiş değerlendirmesinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkelere askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin devam edeceği vurgulandı. Bakanlık İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. Netanyahu'nun bölgede istikrarı bozan politikaları İsrail'de de eleştirilmeye başlandı. Kişisel siyasi çıkarları uğruna ülkenin güvenliğini tehlikeye attığı belirtiliyor. Eski İsrail Başbakanı Barak, Suriye'ye yönelik saldırıyı sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Golan ise küstahça ve tehlikeli ifadelerini kullandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün Mahir Polat Başkanlığı'nda toplandı. Kurul 80 kişinin disiplin dosyasını inceliyor. Kurulun bazı isimler hakkında ihraç kararı vermesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının çocukları için hastanelerde kreş ve anaokulu kuracaklarını söyledi. Çocuklara 24 saat hizmet sunacak kreşlerin 7'sinin yapımına bu yıl başlıyoruz dedi. Burdur'da konuşan Bakan Memişoğlu, vatandaşlara sağlıklı toplum çağrısı yaptı. Uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yükseköğretim kurumları sınavında bu yıl dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Yaklaşık 49 bin üniversite mezunu yeniden bir bölüm kazandı. Böylece bu adaylar ikinci kez üniversiteli oldu. Sınavı sonucu tercih eden yaklaşık 1 milyon 280 bin adayın 731 bine yakını üniversite

kıtaya yerleşti. Spor. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Siyah beyaz ekip saat 20'de Zalgiris'i ağırlayacak. Karadeniz ekibi ise aynı saatte Ferencvaros'u konuk edecek. Haberleri sunduk.

0: TRT Name.
1: Hasan Eylen yönetiminde Karma Fasıl dinleyeceksiniz. Ara taksimini tamburla Selçuk Sipahioğlu yapacak.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkeler askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Türkiye'nin Suriye desteğinin devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Suriye'ye yönelik tehdit sözlerine sert tepki gösterdi. Devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız şey yok dedi. Duran, Türkiye'nin serin kanlı ve kudretli bir ülke olduğunu söyledi. Netanyahu'nun kanlı oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikasının bozacağını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü. Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum detaylı olarak değerlendirildi. Hakan Fidan, bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde saldırılarına devam ediyor. Türkiye, Mısır ve Katar, arabulucu ülkeler olarak İsrail'in devam eden saldırılarını güçlü bir şekilde kınadı. Açıklamada, İsrail, ateşkes anlaşmasındaki tüm yükümlülüklere uymalı mesajı verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel belirsizlik ortamına dikkati çekti. Türkiye'nin ekonomi politikalarının sonuçlarını almaya devam ettiğini belirtti. Enflasyonla mücadelenin öncelik olmayı sürdüreceğini ifade eden Yılmaz, çok daha güçlü şekilde fiyat istikrarını sağlayacağız dedi. Yılmaz, Eskişehir'de ekonomi istişare toplantısında konuştu. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalde yerli ve milli teknolojilerin vatan savunmasındaki önemine dikkati çekti. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi sürüyor. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Giresun'daki selde araçla akıntıya kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Abdullah Hakkıoğlu'nun cenazesi Keşap ilçesinde toprağa verildi. Trabzon'da denizde bulunan bir cesedin ise aynı araçta kaybolan Mehmet Akkaya'ya ait olup olmadığının tespiti için otopsi yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Ancak aynı gün Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik bir savaş ve izolasyon ilan ettiğini duyurdu. İran'a destek veren ülkelere de tehditte bulundu. İran ise bu adımı ABD'nin kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak tanımladı. Gazze şeridinde katil İsrail ateşkesi ihlal ediyor. Katledilen Filistinlilerin sayısı giderek artıyor. Soykırımcı İsrail'in katlettiği 50 Filistinlinin cenazesi yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılabildi. Soykırımcı İsrail unsurlarının Batı Şeria'daki baskınları ve saldırıları da sürdü. Nablus kentinde 3 Filistinli yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.
1: Spor.
0: Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Siyah beyazlı ekip saat 20'de Kaunas Žalgiris'i ağırlayacak. Karadeniz ekibi ise aynı saate Ferencvaros'u konuk edecek. Haberleri dinlediniz.

Evet efendim. Bütün dinleyenlerimize en derin saygı, sevgi ve hürmetlerimi gönderiyorum. İyi akşamlar diliyorum değerli dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan Akustik Name programından hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu akşam program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Alper Diler. Stüdyomuzda bana eşlik eden çok kıymetli saz sanatçılarımız var. Onları sizlere tanıtmak isterim. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Cemil Atikoğlu, klarinette Halil Kabacı, klavyede Hamit Müftüoğlu ve ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın hemen başında hatırlatmak istiyorum. Tekrar yayınımız bu gece saat 12.00'dadır. Onu da sizlere hatırlatmak isterim. Bugün çok güzel bir repertuarla yine karşınızdayız. Mahur makamında bir repertuar hazırladım. Onu müteakiben rast makamına geçeceğiz daha sonra. Açılışı kıymetli klarnet sanatçımız, değerli kardeşim Halil Kabacı'nın taksimiyle, mahur makamına giriş taksimiyle açtık ve Sade Hoşses'e ait güftesini Karacaoğlan'ın ve Sade Hoşses'in beraber yaptığı çok güzel bir mahur eseri sizlere sunmaya çalıştım. Hicranı açmıştır sine de yâre, herkesin bildiği adıyla Sabret Gönül dedik. Şimdi yine çok değerli bir bestekarla devam edeceğiz ve çok güzel bir şarkıyla. Mahur makamının bana göre kilometre taşlarından biri. Selahattin Pınar'a ait çok güzel bir şarkı. Yüce Dağ'dan esen rüzgar, sevgiliye selam götür.

0: TRTname.
1: Evet, Mahur Makamı'nın çok güzel şarkılarıyla yine devam ediyoruz. Neoklasik çok güzel bir eser, Şemsettin Ziya Bey'e ait. Şu güzele bir bakın, bakışı nur saçıyor. Dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor.

Evet efendim, arkadaşlarımın ellerine sağlık. İnşallah dinleyenlerimiz de keyif alıyordur. Mahur makamı çok güzel bir makam, pozitif bir makam. İnsanın içine neşe, böyle keyif veren, gerçekten marşlarımızda da kullanılan bir makam aynı zamanda. Şimdi sizlere yine mahur makamında çok bilinen, çok güzel bir fantezi eser sunmaya çalışacağım. Güftesi ve bestesi Neveser Kökle'ye ait. Hepimizin çok iyi bildiği güzel bir şarkı. Eminim sizler de radyolarınızın başında bana eşlik edeceksiniz. Bahar pembe beyaz olur, güzeller neşeli olur diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Efendim şimdi ismine bir Yeşilşam filmi de olan çok güzel bir İstanbul türküsü okumaya çalışacağım sizlere mahur makamında. Yemenimde hare var, yüreğimde yare var.

Evet kıymetli dinleyenlerimiz, mahur makamını bitirdik. Yemenim de hale var dedik. Şimdi mahur makamının arkasına rast makamına geçeceğiz. Çok güzel bir Şevki Payhan Özışık eseri okumaya çalışacağım sizlere. Belki bir sabah geleceksin, lakin vakit geçmiş olacak. Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Rast makamıyla programımıza devam ediyoruz. Yine herkesin kulağında olan çok güzel bir Rast şarkı İrfan Özbakır'a ait. Sözler Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait. Aşkın içimde rüya, kalbimde duya duya diyeceğiz.

Evet efendim. Rast makamında şarkılarımıza devam ediyoruz. Yine çok sevdiğim bir eseri sizlere sunmaya çalışacağım. 17 Ağustos depreminde kaybettiğimiz ve şu an ismi verilen stüdyoda sizlere programı sunuyoruz. Ziya Taşkent'in, kıymetli şefimizin rast makamında çok güzel bir eserini sizlere okumaya çalışacağım. Güfte Sadık Atay'a ait. Hiçbir şey kâr etmez deli gönlüme, yalnız hayalinle teselli bulur.

0: TRTname.
1: Evet efendim, Ziya Taşkent'i de rahmetle andık. Hem eşini hem depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Yine Rast makamında çok güzel bir şarkıyla, hatta bir Yeşilçam şarkısıyla sizlerle birlikteyiz. İrfan Özbakır'a ait, bestesi ve güftesi Mehmet Erbulan'a ait. Çok güzel bir eser. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dinleyenlerim, zaman o kadar hızlı akıp gidiyor ki programın farkında bile değilim, o kadar hızlı aktı. Daha okuyacağım aslında şarkılar vardı ama sona geldik ne yazık ki. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın son dakikalarına ulaştık. Bu akşam sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli sanatçılarımız: kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Cemil Atikoğlu, klarinette Halil Kabacı, klavyede Hamit Müftüoğlu, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal'a da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Program yapımcımız Aslı Boler, ton masterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve solistiniz ben Alper Diler, sizlere bir şarkıyla veda edeceğiz. Tekrar önümüzdeki hafta görüşünceye kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum.

sevdamla yaş. Oyuk oyuk iz bırakır kalbinde. Her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbinde.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, güzel bir akşam diliyoruz. TRT Name'de İstanbul Radyoları'nın Akşamın Sesi programına hoş geldiniz. Yapımcımız Işıl Aktan, teknik yönetmenimiz Eyüp Çocuk, mikrofonda ben Tülay Tüzün. İki saat boyunca yine Türk sanat müziğinin kalbe dokunan o güzel nameleriyle sizlere eşlik edeceğiz. Umuyoruz akşamımız keyifli geçsin. İlk dinleyeceğimiz eser Uşak makamında olacak. Gökhan Sezen'e kulak vereceğiz Şükrü Sunar şarkısında. Güller arasında seni bensiz gören olmuş. Gönlüm yüzünün rengine düşmüş de ben olmuş.

Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak. Yine bir Şükrü Tunar bestesiydi. Halit Bekir Sabarkan'ın dizeleriyle Tuğçe Pala'dan dinledik. Şimdi Ayşegül Durukan'a kulak veriyoruz. Nadide Buluç'un güftesi Erol Ünal Karabıyık'ın Hicaz şarkısıyla. Çisi çisi yağan sensin, susuz kalan yüreğime.

TRT Namedesiniz. Akşamın sesi devam ediyor. Tülay Cönik'ten dinlediğimiz Zeki Duygulu'nun Sevilen şarkısından sonra şimdi bir Zeynettin Maraş şarkısıyla Murat Seçkin'e kulak veriyoruz. Hasretim sana sanki bin yıl uzakta gibi.

İbrahim Umut'un güftesini yazıp bestelediği şarkıda Belkıs Dikmen'i dinledik. Saatimiz 19.30'u gösteriyor ve şimdi Nazlı Kanaat'e kulak veriyoruz akşamın sesinde. Hüsnü Üstün, Aşkın Tuna'nın dizelerini Hicaz makamında bestelemiş. Aşkımız ne güzeldi, gittiğinde anladım. Pişmanlıklar faydasız, bittiğinde anladım.

Önce Samime Sana'yı dinledik Adnan Ergil'in Kürdi şarkısında. Şimdi de Ayşe Mine'ye kulak veriyoruz. Yusuf Nalkese'nin Sevilen Hicaz şarkısını dinliyoruz. Kapat şu telefonu, ağlaman duyulmasın.

Aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış. Turhan Taşan'ın güftesini yazıp bestelediği Hicaz şarkıda Yüksel Üzel'e kulak verdik. Akşamın sesi TRT Nami'de devam ediyor. Muazzez Ersoy ile Cahit Ünyaylar'ın bestesi güfte Mehmet Erbulan imzası taşıyor. Yine Hicaz bir şarkı. Bilsen öyle güzel ki senin gülen gözlerin. Çılgın etti inan ki beni gülen gözlerin.

Seyfi Orhan'a ait dizelerdi. Her akşam muhakkak tesadüfümüz yolumun üstünde yine sen varsın. Ahmet Çağan'ın Hicaz bestesinde Yaşar Özel'i dinledik. Şimdi Zeki Müren'e kulak verelim. Behlül Pektaş'ın güftesini yazdığı Amir Ateş'in çok sevilen Hicaz şarkısını. Seni ben unutmak istemedim ki, uzayan yollara neden inandın? Sevenler verdiği sözden döner mi? Şu yalan yıllara neden inandın?

Saatimiz 21'i gösteriyor. Birlikteliğimizin ikinci saatine Handan Odabaşı ile başladık. Karanfil Oylum Oylum. Bu Hicaz türkünün ardından şimdi yine bir türküyle devam edelim. Esma Başbuğ ve Gönül Aköz'ü dinleyelim. Maya Dağ'dan Kalkan Kazlar.

Malatyalı Fahri Kayan'a aitti bu eser. Ayrılık Ateşten Bir Ok, Ayşe İkiz yorumuyla dinledik. Ve birlikteliğimizde şimdi Mehsem Özşimşir alıyor sırayı Yusuf Nalkesen'in Kürdeli Cazkar eseriyle. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı, bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrıladı.

Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Gonca Gül'ün dizeleri Baki Duyarlı'nın Kürdili Cazker şarkısında Melihat Gülses mikrofondaydı. Şimdi Necdet Okatlıoğlu şarkısı var sırada. Bahadır Özüşen seslendirecek bu muayyer Kürdili şarkıyı. Söz verirsin severek, bekletirsin üzerek, aldatırsın gülerek, gülme istemem artık.

Güfte Melek Hiç, beste Amir Ateş imzası taşıyordu. Cemile Karabulut'tan dinledik. Şimdi Zekai Tuncay'ı kendi bestesinde dinleyelim. Güfte İlkan sana ait. Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka.

Akşamın Sesi Türk Sanat Müziği'nin sevilen şarkılarıyla devam ediyor TRT Name'de. Şimdi Gökhan Sezen'e kulak verdik. Yıldırım Gürses'in Muhayyer Kürti eserinde ve Yahya Geylan'la devam ediyoruz bir Alaaddin Yavaş Çöbestesi'yle. Güfte Fuat Edip Baksı imzası taşıyor. Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır. İzi hiç silinmeyen ilk yakıcı bakıştır.

Vefik Ataç, Ahmet Ilgaz'ın dizelerini bestelemiş Muayyer Kürdi makamında Neşe Öztaş seslendirdi. Şimdi sevilen bir Segah türkü var sırada, Nusret Yılmaz'ın yorumuyla getiriyoruz radyolarınıza. Yeminimin uçları, çıkamam yokuşları.

Kapat gözlerini, kimse görmesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil. Mustafa Seyran'ın Mehmet Erbulan'ın dizeleriyle bestelediği sevilen Segah şarkıda Necmettin Yıldırım'ı dinledik. Şimdi Hasan Eylen'e kulak veriyoruz. Uğur Gür güftesini yazmış, Arif Sami Toker Acem Kürdi makamında bestelemiş. Geceler hiç bitmiyor, artık sabah olmuyor.

Birlikte sonuna geldik sevgili dinleyenler. Akşamın sesini sizler için Işıl Ak'tan hazırladığı Teknik Masa'da Eyüp Caca vardı. Mikrofon başında ben Tülay Tüzün. Bir başka aşkımın sesinde tekrar buluşmak dileğiyle size Serap Mutlak Bulut'un sesiyle veda ediyoruz. İlter Yeşilay'ın dizelerini Bilge Özgen'in Acem Kürti makamında bestelemiş. Kapına gelip de gitmekten bıktım. Ne olursun biraz sen gel yanıma. Hoşçakalın.

muhtacım. Beni öldür öyle git. Yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme.

uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git. Muhtacım, muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Ruhumu ısıtacaksın sıcak nefesine muhtacım. Muhtacım, muhtacım git.

0: Değerli TRT Name dostlarımız, TRT İstanbul Radyosu'ndan yayınladığımız Deruni Ahenk programımıza hoş geldiniz. Bu güzel akşamda yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Barış Baykal, kanun sanatçısı değerli arkadaşım Onur Asım Şenocak ve programı hazırlayıp sunan ben Pınar Pici, sizlerle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güzel yurdumuzun bölge bölge yaşanmış hikayelerinden çıkan değerli ozanlarımızın gönülleriyle yazdığı sevdalarını, özlemlerini, kahramanlıklarını anlattığı o muhteşem türkülerimizden oluşan repertuarımızla sizlerle olacağız bu akşam.
1: Değerli TRT Name dostlarımız, hepinize mutlu ve huzurlu bir akşam diliyoruz. Programımıza hoş geldiniz.
0: Türkiye'mizin hangi bölgesi, hangi yöresi olursa olsun sımsıcak bir duyguyu hissettirir türkülerimiz. Dilden dile, gönülden gönüle aktarılan bu kıymetli ezgiler kültürel mirastır bizlere ve bizden sonraki nesillere. Her notası nice yaşamı, nice öyküyü anlatır, ince ince nakış işler gibi. İşte o muhteşem duygu dolu türkülerimizden ilki Yozgat yöremizden. Ham meyveyi kopardılar dalından, beni ayırdılar nazlı yârimden. Eğer yârim tutamaz ise salımdan, onun için açık gider gözlerim.

0: Yozgat'ımızın bu güzel türküsünden sonra yurdumuzun batı kıyılarına gidiyoruz bu kez. Güzel Çanakkale'mizden güzel bir türkü var sırada. Kar yolumun demiri, o yar benim değil mi? O yar benim olmazsa öldürürüm kendimi.
1: Zeybek formunda çok güzel bir türküdür. Ben de çok severim.
0: Aynen öyle. Hadi zevkle seslendirelim o zaman.

0: Türkülerimiz de kültürümüzün en kıymetli hazinelerinden biri. O nedenle türkülerimizi de seslendirirken çok büyük zevk alıyoruz, çok mutlu oluyoruz. Umarız sizler de zevkle eşlik ediyorsunuzdur.
1: Pınar'cığım, vallahi ben sözleri bildiğim kadarıyla içimden söylüyorum. Türkülerimiz çok güzel çünkü.
0: Ya değil mi? Vallahi
1: aynen
0: ben
1: öyle.
0: De öyle Asım. Yani bildiğim kadarıyla ben de içimden söylüyorum, dayanamıyorum. Tabii bizler enstrümanist olduğumuz için bu eserleri çalma konusunda eğitim aldık. Ama yorumlarını zevkle dinlediğimiz TRT'mizin çok başarılı ses sanatçıları var. Buradan onlara da selamlarımızı gönderiyoruz ve sıradaki türkümüze geçiyoruz. Muğla yöremizden olan bu güzel türkümüzü tüm zeybek seven TRT Name dostlarımıza armağan edelim. Feraye'dir kızın adı.

0: Bu güzel türküyü Müzeyyen Senar çok güzel söylerdi Pınar. İlk
1: Evet.
0: kez galiba 1945 yıllarında seslendirmiş. Türküden öylesine etkilenmiş ki kızın adını Feraye koymuş.
1: Evet, aynen öyle. Allah rahmet eylesin. Çok güzel söylerdi gerçekten. Bu türkünün çok da hüzünlü bir hikayesi var. Birbirini seven İlyas ve Feraye'nin hüzünlü bir kavuşamama hikayesi üzerine yakılmış bu türkü. Çoğu türkümüzün böyle etkileyici hüzünlü hikayeleri var. Ve sıradaki türkümüze geçiyoruz hemen. Zonguldak yöremize ait yine çok güzel bir türkümüz var sırada. Karadır kaşların, ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Lokman hekim gelse yaram azdırır. Yarım sarmaya yar kendi gelsin.

Anadolu'muzun bereketli topraklarında doğan türkülerimiz, yıllar boyunca farklı yörelerin kendine özgü tavırlarını, ağız özelliklerini ve ezgisel zenginliklerini günümüze taşımışlardır. Karadenizimizin dalgalarından Ege'mizin zeybeğine, İç Anadolu'muzun bozkırından Doğu Anadolu'muzun uzun havalarına kadar uzanan bu geniş müzik mirası, kültürel çeşitliliğimizin en güçlü ifadelerinden biridir. Her türkü ait olduğu yörenin özelliklerini taşırken aynı zamanda ortak duygularımızı da yansıtır. Şimdi de sırada Afyon'umuzdan güzel bir türkümüz var. Karahisar Kalesi yıkılır gelir, Kâkülü boynuna dökülür gelir. Yayladan gel, allı gelin yayladan, kesme ümidini Kadir Mevla'dan.

0: Ne çok severim bu türküyü de Pınar. Türkülerimiz hem çok duygulu hem de çok heybetli.
1: Değil mi? Aynen öyle Asım. Çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Memleketimiz her konuda çok verimli. Bu nedenle de türkülerimizin ritmik ve melodik özellikleri bulunduğu yöreye göre değişiyor. Bu da türkülerimize çeşitlilik katıyor. Anadolu'muzun zengin kültürel mirasını yansıtan türkülerimizin sıcak, samimi ve içten dünyasında yolculuğumuza devam ediyoruz. Sırada bir türkümüz var ki Türkiye'mizin en doğu ucuna ait. Iğdır'ımızdan güzel bir türkümüzü seslendiriyoruz şimdi. Iğdır'ın al alması ay balam, yemeğe bal alması, yar gelenden sonra yaramın sağ alması.

Bu akşam Anadolu'muzun dört bir yanından seslendirdiğimiz ezgilerle aynı duyguda buluştuk. Kimi türkümüzde bir sevdanın yarım kalmışlığını, kimisinde toprağın kokusunu, kimisinde ise umudu dinledik. Ve programımızın da sonuna geldik. Son türkümüz İstanbul'umuzdan. Sendeki kaşlar bende de olaydı. Kaşları senden, rastığı benden. Ela gözlü küçük hanım, ayrılamam ben senden. Bu güzel türkümüzle yurdumuzun dört bir yanından bizleri dinleyen tüm TRT Name dostlarımıza kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ve programımızda bizler kadar emeği olan yapımcımız Oğuz Unutulmaz'a, tonmeisterimiz Barış Baykal'a, bu güzel türkülerimize ayrı bir renk ve can katan değerli kanun sanatçısı

0: Sevgili arkadaşım Onur Asım Şen Hoca ve radyoları başında bizleri dinleyen siz değerli TRTname dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve programı hazırlayıp sunan ben Pınar Pici. Türkülerimizin sesi daima yüreklerinizde yaşamaya devam etsin. Bir sonraki hafta yeniden sevgi, mutluluk ve sağlıkla buluşmak dileğiyle.
1: Hoşça
0: Hoşça
1: kalın.
0: kalın.

0: tozları.
1: Bazı yıldızlar yalnızca gökyüzünü değil, insanın iç dünyasını da aydınlatır. Geride bıraktıkları ışık ise yıllar geçse de sönmez, illaki parlar. İşte yıldız tozları o ışığın izini süren, hayatın içindeki ilham veren hikayeleri ve musikinin gönüllerde bıraktığı izlere bir yolculuk. TRT Name'de Yıldız Tozları programındasınız. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Nalan Höke Turan, teknik yönetmenimiz Türkay Güner. Bu geceki konuğum ise bilimin disipliniyle sanatı inceliğini aynı hayatın içinde buluşturan diş hekimi Eser Elemek. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş buldum. Teşekkür ederim nazik davetiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Sizi kısaca kendi cümlelerinizle tanıyabilir miyiz? Çocukluğunuzdan, ailenizden ve bugünlere uzanan hayat yolculuğunuzdan.
2: Olur tabii. İstanbul doğumluyum. Hayatımın büyük bir çoğunluğunu İstanbul'da geçirdim. İlkokulu da hatta İstanbul'da okudum, Kadıköy'de. Sonrasında ortaokulda İzmir'in Dikili ilçesine taşındık. Dikili ilçesinde, Dikili Lisesi'nde ortaokulu okurken aslında Türk Sanat Müziği ile tanışmam bir çok sevdiğim bir müzik öğretmenim sayesinde oldu. Ve beni bir Türk Sanat Müziği korosuna dahil etti. Aslında öncesinde tabii ki de Türk Sanat Müziği'ni biliyordum ama tam olarak içerisinde yer aldığım ve hissettiğim hatır sayılır bir 2-2,5 sene oldu. Orada da çok keyif aldım ve bu yıllar içerisinde de gelişti. Hayatımda da Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazandıktan sonra tekrardan

0: ön planda oldu. Ancak eğitimin yanında kendi bildiğim doğruyla hem biraz spora hem de biraz da sanata yönelmeye çalıştım. Bunda da başarılı olmaya çalışıyorum gün geçtikçe.
1: Bence de keyifle devam ediyor gördüğümüz kadarıyla. Evet, diş hekimliği, akademik çalışmalar ve spor hayatınızda çok önemli. Böylesine yoğun bir hayatın içinde musiki sizi rahatlatıyor mu acaba? Yani dinlemek, içinde yer almak.
0: Kesinlikle müzikle müziksiz geçirdiğim bir gün yok. Ve özellikle Türk sanat müziği bende ayrı bir yeri vardır. Çok eskiden beri evimizde çalınan bir müzik türüdür. Benim az önce bahsettiğim gibi ortaokul döneminde içinde dahil olduğum bir müziktir. Dolayısıyla hani beni gün içerisinde rahatlatmasının ötesinde aslında beni anılara götürüyor. Çünkü Türk sanat müziği içerisinde yaşanmışlıklar da var. Müziği ya da bir eseri sadece dinlemek değil, aynı zamanda biraz içerisine girip sözünü kimin yazdığını ya da nasıl yazıldığını, bestesinin nasıl yapıldığını, arkasındaki hikayeyi araştırdığınızda bence çok daha keyifli hale
1: Mutlaka
0: geliyor.
1: kendinizden de bir şeyler bulabiliyorsunuz, değil mi? Şarkıları dinlerken.
0: Herkesin.
1: Peki diş hekimliği okumasaydınız ya da yöneliminiz en başta konservatuara olsaydı tercihiniz hangisinden yana olurdu?
0: Çok zor bir soru sordunuz. Diş hekimliği benim ilk tercihim çünkü. İlk tercihim olduğu için de çok da isteyerek girdim. Severek de okudum ve devam da ediyorum. Hatta ışığı alıp taşımaya çalışanlardanım. Aynı zamanda yarı zamanlı öğretim üyesiyim de. Dolayısıyla bilgiyi öğrenmek kadar bilgiyi aktarmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bilim ve sanat arasında nasıl bir bağ kurarsınız? Yani birbirlerini beslediklerini düşünüyor musunuz?
0: Kesinlikle öyle. Aslında geçmişe baktığımızda bilimi bilgiyi aktarmanın bir yöntemi olarak sanat kullanılmış, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Özellikle Batı
1: Batı
0: coğrafyasında.
1: coğrafyasında evet.
0: Dolayısıyla her ikisinin de iç içe olduğunu düşünüyorum. Olması gerektiğine de inanıyorum. Biz de bunu yaşatmak için elimizden geleni yapmalıyız.
1: Evet, şimdi güzel bir eserle aralıyoruz sohbetimizi. Hüzzam makamında Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin eseri Ahmet Özhan'ın güzel yorumuyla dinliyoruz. Ey Gülübağı Eda.

0: Evet, TRT Name'de Yıldız Tozları programındasınız. Stüdyoda bir diş hekimi konuğum var. Eser Elemek bizlerle birlikte ve sohbetimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akademik kariyeriniz içerisinde sanat var, spor var, değil mi? Aynı zamanda Galatasaray'da lisanslı bir sporcusunuz. Kürek çektiniz, şimdilerde tenis oynadığınızdan bahsettiniz. Bu lisanslı sporcu olmak size bir disiplin getirdi mi acaba?
1: Kesinlikle aslında hayat bir disiplindir. Hayatın farklı evrelerinde yaşarken o disiplininiz de yine farklı seviyelerde yaşamak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle daha gençken lise yıllarında hani biraz böyle aileden kopuşun olduğu bir döneme giriyorsunuz. Bir yandan bir hedefiniz var, bir eğitiminizi tamamlamak istiyorsunuz. Bir dengesizliğin olduğu dönemde aslında bir spor bir insana çok güzel bir disiplin veriyor. Çünkü yoğun bir tempodaydık. Haftanın 6 günü 2-2,5 sene boyunca bir fiil antrenman yapıyordum. Bu da bana çok güzel bir disiplin verdi ama bir o kadar sosyallik de kattı aslında. Sadece akademik eğitim değil, hayatın sadece ondan ibaret olmadığını ve aynı zamanda sporun, spordaki birlikteliğin, insanın kendi fiziğine ve mental olarak da yaptığı katkıları gösterdi bana. O yüzden naçizane tavsiyem herkese mutlaka dengeli bir şekilde biraz eğitim, biraz spor, biraz sanatla ilgilenmeleridir.
0: Aslında ben de bu konuya dokunmak istiyordum. Siz bu cümlelerle zaten çok güzel bir şekilde ifade ettiniz. Süreçte Amerika'da da yaşamış olduğunuz bir döneminiz var, değil mi? Eğitimle alakalı. Ve yurt dışı eğitimlerine kabul alınırken özellikle akademik kariyerinizin içerisindeki derslerinizin yanında ne kadar sosyal olduğunuza da değerlendirir durumda oluyor.
1: Çok doğru.
0: Ve herhalde baktığınızda o sosyal oluşunuz sizin kendi akademik alandaki ilerleyişinizde önemli bir rol oynuyor, değil mi?
1: Çok doğru söylediniz. Farklı coğrafyaların farklı bakış açıları var bu konulara ama genel olarak da bir insanın kendine kattıkları hangi alanda olursa olsun planlamasınız hangi alanda olursa olsun planlamadan dahi ileride mutlaka karşısına pozitif olarak çıkıyor. Ben bunu birebir yaşadım. Hem Türkiye'de yaşadım hem yurt dışında yaşadım. Çünkü kendinizi geliştirdikten sonra bir ortama girdiğinizde mutlaka konu oraya geliyor ve o konudan çok daha farklı öğretiler elde edebiliyorsunuz ya da farklı sosyal çevreler edinebiliyorsunuz. Dolayısıyla insanın kendini geliştirmesi çok güzel.
0: Çok güzel, değil mi? Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğusunuz ve ailenizin Bulgaristan'dan göçmüş olması kültürünüze ve şimdi az önce bahsettiğimiz musiki zevkinize ne gibi bir etkisi oldu? Bir
1: Buradan
0: katkısı oldu mu?
1: aile dizimine mi geçeceğiz bu
0: Evet, aile
1: sefer?
0: dizimine
1: aslında dedelerimin doğduğu toprakları ziyaret etme fırsatım da oldu birden fazla kez. Ben genellikle Bulgaristan göçmenleri hakkında çalışkan insanlardır diye bir tabir
0: Katılıyorum,
1: vardır.
0: kesinlikle katılıyorum.
1: Ben de kendimin çalışkan olduğunu düşünürüm açıkçası. Bu konuda mütevazı olma ihtiyacı duymam. Çünkü belki de bu çalışkanlık evet işte ata toprağından gelir. Herhalde bir soyumun bana böyle bir katkısı olduğunu düşünüyorum.
0: Evde müzik var mıydı? Ailede müzik var mıydı?
1: Müzik her zaman vardı. Bizim evimizde hala sakladığım plaklarımız vardır. O plakları da çocuklarıma dinletirim. Hatta müsaade ederseniz kısa bir
0: Tabii,
1: anımdan
0: tabii,
1: bahsetmek
0: tabii. Buyurun,
1: isterim.
0: ne demek?
1: Evde babamdan kalma plaklardan birini Ferdi Özbey'in plağıdır. Çok severek dinlerim. Ben dinlerken tabii ki de çocuklarım da dinliyor. Bir yandan şarkıları da beraber söylüyoruz. Bir gün ilkokuldan eve geldiğinde öğretmeninden yıldız aldığını söyledi.

0: Ben de aferin oğlum dedim, hani ne yaptın da yıldızladın? Dedi Ferdi Özbeğen'in şarkısını baştan sona söyledim dedi. O yüzden de bir sonraki kuşakları da etki ediyor mutlaka.
1: Evet. Yine devam edeceğiz. Ancak Neşe Üstaş'tan dinleyeceğimiz güzel bir şarkının ardından Hicaz makamında Metin Eryüreğin bestesi Kayboldum Kaybolan Yıllar İçinde.

0: Evet, Yıldız Tozları programında konuğumuz Eser Elemek ile sohbetimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz ama ben şimdi kendi ailenizden de biraz bahsetmek istiyorum. Eşiniz sizinle aynı meslekte ve iki evladınız var. Evde müzik var mı? Şimdi bunu sormak istiyorum. Birlikte şarkı söyler misiniz?
1: Aslında hemen hemen her akşam söyleriz. Hatta şarkı söylemekle yetinmeyiz, bir de dans ederiz.
0: O bayağı oldukça hareketli.
1: Evde bir piyanomuz var. Eşim ve kızım piyanoya bizden çok daha meraklı. Oğlum da biraz çalıyor ama onların ayrı bir yetenekleri olduğunu düşünüyorum. Biraz onlar çalıyor, biz oynuyoruz. Biraz ben bildiğim kadarıyla kulaktan dolma bilgilerle beş parmak çalmaya çalışıyorum. Ama genelde her gün evde bir hep beraber müzik dinler, dans ederiz.
0: Buradan onlara sevgilerimizi gönderelim, değil
1: Seve
0: mi?
1: seve.
0: İleride belki bu kaydı dinlediklerinde kendilerinden evlatlarınızın bahsedilmiş olması belki de çok iyi bir

0: Senist olmuş olacaklar. Babalarının onlardan bahsetmiş olması güzel bir anı olacaktır
1: Evet,
0: diye düşünüyorum.
1: fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim.
0: Estağfurullah efendim. Evet, Türk müziği denildiğinde aklınıza gelen böyle sizde iz bırakmış bir eser var mı? Yani ne bileyim, ya en çok gün içinde mırıldandığınız bir Türk müziği şarkısı. Böyle hastalara bakarken. Tabii günü çok yoğun yaşıyorsunuz. Belki de ders aralarında. Sonuçta üniversitede de akademik kariyeriniz devam ediyor. Hani böyle bir bunaldığınızda falan, bu şarkı beni çok rahatlatıyor dediğiniz böyle bir eser var mı?
1: Bir eser değil, birden
0: Birçok
1: fazla
0: eser
1: eser var.
0: var.
1: Evet.
0: Ama kalbinizde mutlaka bir yeri
1: Zekai
0: olan.
1: Tuncay'ı çok severim.
0: Ay, çok, ben de çok, bizim de çok
1: Zekai Tuncay'dan.
0: kıymetlimizdir. Ona da sevgilerimizi gönderelim.
1: Çok sevgiler kendisine. Aşka Merakım Ezel'den şarkısını çok çok severim.
0: Evet, Zeki abi de önemli bir değerimiz. Kendi bestelerini yapan ve aynı zamanda yorumculuğuyla da çok kıymetlimiz.
1: Yanlış hatırlamıyorsam bahsettiğim şarkının makamı Kürdili
0: Aynen.
1: Cazkâr'dı. Ve aslında sözleri yazarken o kadar ince bir düşünce var ki arkasında. Birçok şarkıyı dinlediğimizde genelde bir sitem olur, bir aşk olur, bir öfke olabilir bazen. Ama genelde Zekai Tunca'nın hem sözünü yazdığı hem de bestelediği bu şarkıda daha çok hep bir sevgi vardır. Öyle değil mi?
0: Değil mi? Sevgide en çok paylaşmamız gereken bir şey.
1: Doğru.
0: Değil mi? Bestekar olarak Zekai Tunca'nın yanında sizi etkileyen başka bestekarlar kimler?
1: Amine Anıl vardır tabii ki
0: O
1: de.
0: benim de çok kıymetlimdir. Çok şanslı hissediyorum kendimi Amine Anıl'da uzun süre vakit geçirdiğim için.
1: Ne mutlu size.
0: Evet, çok şanslı hissediyorum. Tabii o da bir başka bir bestekarı. Mesela bütün hepsi çok kıymetliler ama yakından tanıdıklarımız ya da zaman içerisinde yanında bulunduklarımızın aslında beste yapmanın ne kadar güç olduğunu da görüyorsunuz. Başka bir duygu meselesi. Var mı sizde böyle bir yetenek? Hani ben de bir söz yazayım ya da bir beste yapabilir miyim dediniz mi acaba hiç?
1: Ben çok güzel akrostiş şiirler yazarım. Ama onun dışında müzikle ilgili o kadar yeteneğimin olduğunu düşünmüyorum. Ama bilemezsiniz ki belki bu yaşımda böyledir ama ileriki yaşlarımda bir yerde bir ilham gelir. Bilgi birikimim artar.
0: Bence yaşınızda hiçbir şey yok. Şimdi dinleyicilerim sizi görmüyor ama oldukça gençsiniz.
1: Evet, teşekkürler.
0: Bence belki bir enstrümanla yolunuz kesişebilir diye düşünüyorum. Düşünmez misiniz bir Türk müziği korosuna da devam etseniz? Belki bir enstrümanın ucundan tutsanız. Hangi enstrümanı çalmak isterdiniz en çok?
1: Mutlaka kanunu çalmak isterdim.
0: Kanunu çalmak
1: Çünkü
0: isterdiniz.
1: kendine has bir tınısı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de hanım evde çalmama izin verdiği sürece evet isterdim.
0: Buradan mesaj alınmıştır diye düşünüyorum. Biraz öğrenme süreci meşakkatli olur enstrümanların ama o sabrı gösterdikten sonra öğrenmenin sonundaki keyfi de oldukça yüksektir diye düşünüyorum. Peki şimdilerde biraz önce de sordum ama böyle yine bir koro içerisinde yer alayım düşünceniz yok mu? Bu ilkokulda mı kaldı sadece?
1: Yok,
0: Ya ortaokulda zannedersem, değil mi?
1: aslında çok zamanlı bir soru oldu. Daha geçen hafta çok sevdiğim bir arkadaşım beni bir koroya davet etti. Belki de birkaç ay içerisinde tekrardan eskiden olduğu gibi Türk sanat müziği şarkılarını söyleme şansım olacak, fırsatım olacak.
0: Repertuar bir genişletelim. Değil
1: Kesinlikle.
0: mi? Ta hani o en başa dönersek eğer ortaokul yıllarında başladım dediniz.
1: Evet.
0: Koro içerisinde yer aldım. O zaman sizi etkileyen neydi? Yani hocanız sizi işte bir koronun içerisinde yer alacaksınız. Türk sanat müziği şarkıları söyleyeceğiz dediğinizde koşarak gittiniz mi?
1: Koşarak gittim çünkü zaten doğduğumdan beri evimizde Türk sanat müziği dinleniyordu. Ya da ailemizdeki diğer bireylerin evinde de her gittiğimizde Türk sanat müziği, hatta plaklar vardı. Küçükken o plaklara ilgim, bir çocuğun ilgisi aslında daha fazla oluyor. Çünkü çok kendine has bir sesi oluyor, tınısı oluyor. Analog plaklardan
0: Evet.
1: bahsediyorum. O da etkileyici olduğunu düşünüyorum. Hani evde ya da bulunduğunuz ortamlarda sürekli o müziğe maruz kalınca, tabii de nispeten genç bir yaşta bir davet gelince sorgusuz sualsiz kabul ettim. İyi ki de etmişim. Çünkü az önce bahsettiğim gibi bana birçok konuda katkısı oldu. Hem repertuarımı genişletme konusunda hem eğitimimin yanında kendimi başka bir alanda geliştirmem konusunda hem de sosyal çevremin artması konusunda. Bir de en güzeli güzel anılar biriktiriyorsunuz. Hayatta değil mi? Öyle değil midir?

0: Zaten
1: Kesinlikle.
0: anılardan ibarettir.
1: Kesinlikle. Şarkılar da bunlar da birlikte söyleyince çok güzel iz bırakıyorlar. Bir şarkıyı dinlediğiniz zaman o anıya hemen geri dönüş yapabiliyorsunuz, değil mi? Böyle
0: Evet.
1: bir dönüş var. Flashback yapıyor sizde şarkılar. Evet, kıymetli. Evet, sona doğru yaklaşacağız şimdi. Az sonra Münir Nurettin Selçuk'un güzel sesi ve yorumundan bir Kürdi Asker şarkıyla veda edeceğiz. Ama bu şarkının da sizde önemli bir yeri var, değil mi? Endülüs'te Raks.
0: Endülüs'te Raks'ı çok severim. Endülüs'te Raks'ı Bekir Ünlü Ater'den de dinlemişimdir birkaç kez. Canlı olarak da dinleme fırsatım
1: Sevgili
0: oldu.
1: Bekir Ünlü Ater'e de sevgilerimizi gönderelim. Çok kıymetli bir meslektaşımız.
0: Çok sevgiler. Endülüs'te Raks'ın hikayesi aslında benim için ilgi çekicidir. 1920'li yıllarda Yahya Kemal Beyatlı Madrid'de büyükelçi olarak görevliyken aslında birçok diplomatik yemeğe davete katılır ama tam anlamıyla bir flamenko dansı görememiştir. Ve flamenko'nun da çıktığı yer bilirsiniz İspanya'nın Sevilla bölgesidir. Oradaki cipsilerin çıkardığı aslında bir danstır. Ve bir arkadaşı aracılığıyla bir akşam resmi olmayan bir şekilde 3 tane flamenko dans eden kızı izlemeye gider ve o akşam çok etkilenir. O kızların güzel danslarından ve sonrasında da o gece hakkında bir şiir yazar. İşte Endülüs'te Raks şiirini yazar. Zil, şal ve gül diye. Yıllar sonra da Münir Nurettin Selçuk çok güzel bir beste yapar. O yüzden hem hikayesi hem de müziğin tınısı benim için ayrı bir yerdir.
1: Evet, şimdi sizin için çok ayrı bir yeri olan bu güzel eserle veda edeceğiz dinleyicilerimize. Programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Eser elemek. İnanıyorum ki hem akademik kariyerinizde hem de inşallah belki de korolara devam ettiğinizde yolumuz da kesişecek. Sanat alanında da yeniden buluşmalar yaşayacağız. Ben yolunuz açık olsun diyorum. Başarılarla dolu zaten, daha da artarak devam etsin diyorum.
0: Çok teşekkür ederim tekrar nazik davetiniz için. Bir daha gelebilmem için yeteri kadar bahane biriktireceğim.
1: En kısa zamanda da buluşmak nasip olsun. Efendim, TRTname'de Yıldız Tozları programındaydınız. Bugünkü program konuğum diş hekimi Eser Elemek idi. Keyifli sohbetin ardından sona yaklaştık. Az sonra Münir Nurettin Selçuk'un güzel eseriyle sizlere veda edeceğiz. Teknik yönetmenimiz Türkay Güner eşlik etti bugün bizlere. Ve önümüzdeki hafta yeniden sizlerle buluşuncaya dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Yıldızlar Altında.

Dün gece bir bezmi meyde ah edip anmış beni. Varsın öğrensin, nasılmış ah edip yad eylemek. Söz bu ya, bir başkasından çokça kıskanmış beni. Anlasın, neymiş seven bir kalbi berbat eylemek. Ahmet Rasim Bey'in bu dizelerini, Şerif İçli'nin Buselik makamındaki eserini Recep Bilgit'ten dinledik. Bu geceki programımızın ilk eseriydi. Eserin başında kemençeci Nikolaki'nin Buselik Peşrevi'nin bir bölümünü sunduk sizlere. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızda olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz programımıza. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Buselik ve Suzinak makamında eserler sunacağız size. İkinci Buselik eserimiz Fehmi Tokay'ın bir bestesi, Özdal Orhon'dan dinliyoruz. Aşkınla yanan kalbimi bilmez gibi durma, gözyaşlarımı nafile silmez gibi durma. Kalbin yolu ancak yine bir kalbe giderken, gözyaşlarımı nafile silmez gibi durma.

Güftesini İsmail Hakkı Baradan'ın yazdığı Ali Ulvi Baradan'ın Buselik eserini Güler Basu Şen'den dinliyoruz. Bir tek gececik yârim ile baş başa kalsam, sarsam onu sinemde derin neşeye dalsam, pervane gibi ateşi vuslat ile yansam, öpsem o güzel leplerini aşkına kansam.

Güftesi ve bestesi Hamamizade İsmail'de de Efendi'ye ait Buselik makamındaki Yürük Semai'yi Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Dehrolmada bu sur ile mamur-i meserret, olsun dili şahane de pür nur-i meserret.

Sıradaki Buse'lik eserimizi Suat Güney'den dinliyoruz. Tamburi İshak Efendi'nin bir bestesi. Gönül verme bir vefaya, sakın aldanma edaya, geri alma.

Güftesini Nahit Hilmi Özeren'in yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın Buselik şarkısını Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Güle sor, bülbüle sor halimi, hicranımı dinle. Ağlarım şimdi seviştiğimiz o yerlerde seninle.

Son eserimizin güfte ve bestesi Sultan 3. Selim'e ait. Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Bir pür cefa hoş dilberdir, müptelayım hayli demdir. Elbet gönül arzu eyler, gül yanağı her şep terdir.

Yıldızlar Altında programımız Suzinak makamında eserlerle devam ediyor. Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Kemani Tatyos Efendi'nin Suzinak Peşrevi'nin bir bölümünün ardından Asuman Aslım Görgün'ü Selanikli Ahmet Efendi'nin Suzinak şarkısında dinleyeceğiz. Bir günah ettimse cana, Suzinak oldum, yeter. Sağ iken öldüm, harap oldum, helak oldum, yeter.

Namık Kemal'in bir şiirine, Manyasizade Refik Bey'in Suzinak bestesini Çağlar Fidan'dan dinliyoruz. Zevkin ne ise söyle, hicap eyleme benden. Zannım seni ya bade ya mutriptir eden nişen.

Güftesi Mehmet Sadi Bey'e, bestesi Udi Şekerci Cemil Bey'e ait Suzinak eser var sırada. Doğan Dikmen'den dinliyoruz. Hali dilimi şerh edemem kimseye eyvah, bir ben bilirim çektiğimi, bir dahi Allah.

Güftesi Celadet Barbarosoğlu'na, bestesi Osman Nihat Akın'a ait Suzinak eseri de Gönül Aköz'den dinliyoruz. Cevrin yeter artık, bu kadar olma sitemkar, sen olmasan alemde benim söyle neyim var?

Güftesi Hilmi Soykut'a, bestesi Emin Ongan'a ait Suzinak eseri İlknur Elbilsin'den dinliyoruz şimdi. Hasretle yanan kalbime yetmez gibi derdim, bir ömrü senin uğruna rüya gibi verdim.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere her gece olduğu gibi, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Rifat Ayaydın'ın güftesini yazdığı Muzaffer İlkar'ın Suzinak şarkısı. Güler Göksel'den dinliyoruz bu son eseri. Gülüp geçtin ben ağlarken, şimdi sitemin niye? Yalvarırdım senelerce, dinle ruhumu diye. Beyhudedir bu dönüşün, seni gömdüm maziye. Yalvarırdım senelerce, dinle ruhumu diye. Hoşçakalınız.

Evet efendim. Bütün dinleyenlerimize en derin saygı, sevgi ve hürmetlerimi gönderiyorum. İyi akşamlar diliyorum değerli dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan Akustik Name programından hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu akşam program yapımcımız Aslı Boler, Tom Meister'imiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Alper Diler. Stüdyomuzda bana eşlik eden çok kıymetli saz sanatçılarımız var. Onları sizlere tanıtmak isterim. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Cemil Atikoğlu, klarinette Halil Kabacı, klavyede Hamit Müftüoğlu ve ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Bugün çok güzel bir repertuarla yine karşınızdayız. Mahur makamında bir repertuar hazırladım. Onu müteakiben rast makamına geçeceğiz daha sonra. Açılışı kıymetli klarnet sanatçımız, değerli kardeşim Halil Kabacı'nın taksimiyle, mahur makamına giriş taksimiyle açtık ve Sade Hoş Ses'e ait güftesini Karacaoğlan'ın ve Sade Hoş Ses'in beraber yaptığı çok güzel bir mahur eseri sizlere sunmaya çalıştım. Hicranı açmıştır sine değeri, herkesin bildiği adıyla Sabret Gönül dedik. Şimdi yine çok değerli bir bestekarla devam edeceğiz ve çok güzel bir şarkıyla. Mahur makamının bana göre kilometre taşlarından biri. Selahattin Pınar'a ait çok güzel bir şarkı. Yüce Dağ'dan esen rüzgar, sevgiliye selam götür.

0: TRTname.
1: Evet, Mahur Makamı'nın çok güzel şarkılarıyla yine devam ediyoruz. Neoklasik çok güzel bir eser Şemsettin Ziya Bey'e ait. Şu güzele bir bakın, bakışı nur saçıyor. Dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor.

Evet efendim, arkadaşlarımın ellerine sağlık. İnşallah dinleyenlerimiz de keyif alıyordur. Mahur makamı çok güzel bir makam, pozitif bir makam. İnsanın içine neşe, böyle keyif veren, gerçekten marşlarımızda da kullanılan bir makam aynı zamanda. Şimdi sizlere yine Mahur makamında çok bilinen, çok güzel bir fantezi eser sunmaya çalışacağım. Güftesi ve bestesi Neveser Kök'le şahit. Hepimizin çok iyi bildiği güzel bir şarkı. Eminim sizler de radyolarınızın başında bana eşlik edeceksiniz. Bahar pembe beyaz olur, güzeller neşeli olur diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Efendim şimdi ismine bir Yeşilşam filmi de olan çok güzel bir İstanbul türküsü okumaya çalışacağım sizlere mahur makamında. Yemenimde hare var, yüreğimde yare var.

Evet kıymetli dinleyenlerimiz, mahur makamını bitirdik. Yemenimde hale var dedik. Şimdi mahur makamının arkasına rast makamına geçeceğiz. Çok güzel bir Şekip Ayhan Özüçük eseri okumaya çalışacağım sizlere. Belki bir sabah geleceksin, lakin vakit geçmiş olacak. Gönül hicran şarabından yudum yudum içmiş olacak.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Rast makamıyla programımıza devam ediyoruz. Yine herkesin kulağında olan çok güzel bir Rast şarkı İrfan Özbakır'a ait. Sözler Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait. Aşkın içimde rüya, kalbimde duya duya diyeceğiz.

Evet efendim, Rast makamında şarkılarımıza devam ediyoruz. Yine çok sevdiğim bir eseri sizlere sunmaya çalışacağım. 17 Ağustos depreminde kaybettiğimiz ve şu an ismi verilen stüdyoda sizlere programı sunuyoruz. Ziya Taşkent'in, kıymetli şefimizin Rast makamında çok güzel bir eserini sizlere okumaya çalışacağım. Güfte Sadık Atay'a ait. Hiçbir şey kâr etmez deli gönlüme, yalnız hayalinle teselli bulur.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, Ziya Taşkent'i de rahmetle andık. Hem eşini hem depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Yine rast makamında çok güzel bir şarkıyla, hatta bir Yeşilçam şarkısıyla sizlerle birlikteyiz. İrfan Özbakır'a ait, bestesi ve güftesi Mehmet Erbulan'a ait. Çok güzel bir eser. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dinleyenlerim, zaman o kadar hızlı akıp gidiyor ki programın farkında bile değilim, o kadar hızlı aktı. Daha okuyacağım aslında şarkılar vardı ama sona geldik ne yazık ki. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın son dakikalarına ulaştık. Bu akşam sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli sanatçılarımız kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Cemil Atikoğlu, klarinette Halil Kabacı, klavyede Hamit Müftüoğlu, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal'a da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Program yapımcımız Aslı Boler, ton masterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve solistiniz ben Alper Diler, sizlere bir şarkıyla veda edeceğiz. Tekrar önümüzdeki hafta görüşünceye kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum.

Geçmiş zaman olur ki. TRT İstanbul Radyosu'ndan Geçmiş Zaman Olur Ki programından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bugün de TRT Name mikrofonlarından en iyi dileklerimizle selamlıyoruz sizleri. Nostaljik eserlerle mazinin tozlu sayfalarını aralayacağız. Bazen de sizlerle paylaştığımız orijinal kayıtların

güncel versiyonlarını dinleyeceğiz ve günümüzün ruhunu yakalayacağız. Şahane bir müzik keyfini beraberce paylaşmak için teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e mikrofonlarımızın başında hazırız kıymetli dinleyenler. Yayınımıza Hicaz makamında bir Avni Anız şarkısıyla başlıyoruz. Güftesi Rüştü Şardağ imzalı şarkıyı değerli sanatçımız Vedat Kaptan Yurdakul seslendiriyor. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz. Kaybolan günlerim için hesap sorun, sorun biraz.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçılarından Bekir Ünlü Ater bizlerle birlikteydi. Güftesi Güzide Taranoğlu'na ait Hicaz makamındaki Muzaffer İlkar şarkısıyla konuğumuz oldu sanatçımız. Birlikteliğimizde yine Hicaz makamında bir şarkıya kulak vereceğiz değerli dinleyenler. Bir Özdemir Hafızoğlu bestesi. Güfte İsmail Hakkı Altıntaş'a ait. 2022 yılına uzanıyoruz. Hasan Eylen'in Elveda Bütün Hatıralar isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Aşk ne zaman kalbe girer bilinmez. Yer etti mi istesen de silinmez.

Yıldırım Gürses'in unutulmaz eserini bu defa Serdar Kaşıkçılar icrasıyla dinledik. Hicaz makamındaki bu eserin güftesi Mustafa Sevilen'e aitti. Günümüz daha da renklendi bu güzel şarkıyla değerli dinleyenler. Ancak şimdi Aşıklar makamının o duygusal namelerine kulak vereceğiz ve bir parça daha ritmimizi düşüreceğiz. Muazzez Abacı'nın Çok Geceler Bekledim isimli albümünde yer alan bir Şükrü Tunar bestesine kulak veriyoruz. Şükrü Tunar biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli klarnet virtüözlerinden birisiydi. Aynı zamanda bestelemiş olduğu eserlerle de Türk müziğine çok güzel, kıymetli bir miras bıraktı. İşte bize miras bıraktığı eserlerden birinde şimdi Muazzez Abacı sizlerle. Geçti muhabbette mi? Ağla gönül, yan gönül, mihnete katlan gönül. Dökme sakın gözyaşı, kopmaya tufan gönül. Ağla gönül, yan gönül, mihnete katlan gönül.

Sanatçılarımız Nilgün Abışka Osma ve Mustafa Öztürk beraberce seslendirdiler. Uşak makamındaki bu çok sevilen şarkıyı TRT Ankara Radyosu'nda Şef Selahattin Altınbaş yönetiminde düzenlenen radyo sanatçıları konserinden bir kaydı sizlerle paylaştık. Uşak makamının o yakıcı etkisiyle yol almaya devam ediyoruz efendim. Şimdi ise Münir Nurettin Selçuk'un güftesi Vecdi Bingöl'e ait şarkısında Seçil Heper'i dinliyoruz. Seçil Heper bu eseri ilk kez 1977'de Huzurlu Günler isimli planda seslendirmişti. Söyle sevgili, sevgili söyle.

Sözlerini Vecdi Bingöl'ün kaleme aldığı Uşak Saadet'in kaynak bestesini Emel İşcan'dan dinledik. Bu gece düğün dernek, bin bir geceden örnek. Şimdi ise Hüseyin'i makamında bir şarkı dinleyeceğiz. Daha çok Zeki Müren'in sesinden dinlemeye alışkın olduğumuz, beste ve güftesi de sanatçının kendisine ait olan bu şarkıda bu defa Meltem Rüzgar'ını yüzümüzde hissedeceğiz. Zira rotamızı İzmir Radyosu'na çeviriyoruz. Kıymetli sanatçı Turgay Kızıltuğ bizler için seslendirecek. Rüzgarlara kapılmış kuru yaprak misali, gözlerimden gitmiyor naz ziyarin hayali. Gurbet, gurbet yolu hasret dolu.

Çağdaş Türk müziğinin önemli bestecilerinden, aynı zamanda yapmış olduğu film müzikleriyle de sanat dünyasında önemli bir yer edinen değerli bestekar Yalçın Turan'ın Hüseyin'i şarkısını Esra İçöz'den dinledik. Programımızda sırada bir Kemal Gürses bestesi var kıymetli dostlarımız. Güftesi Ali Haydar Abdullahoğlu'na ait Uşak Şarkı'da Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen bizlerle birlikte. Zulmette ayrılık bestesi yapan, beni düşünceye salan geceler, ruhumda titreyen son nuru alan, ağarmış saçımı yolan geceler.

Gözlerin en fazla bir kez öldürür. Her akşam öldürmez bu hasret gibi. Yanında her anım sanki bir ömür. Cennette baş başa muhabbet gibi. Ne zaman, ne mekan, ne can umrumda. Yetmez mi bir lokma, sen ve bir hırka? Seninle diz dize tek bir dakika. Cennette yıllarca muhabbet gibi.

Sevgili TRTname dostlarımız güne bir şiir bırak köşesinde yine o güzel dizelerine aşina olduğumuz teknik yapımcılarımızdan sevgili Nihat Tuna'nın muhabbet şiirine yer vermek istedik. Bu güzel duyguları bizlerle paylaştığı için Nihat Bey'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve tabii ki bu güzel dizelerin kalbimize bıraktığı izlerle biz de diyoruz ki inşallah tüm sevdiklerinizle muhabbet dolu nice güzel günleriniz, nice güzel anlarınız olsun. Güzel dileklerle harika şarkılarla yol almaya devam edelim ve duygusal dakikalardan sonra ritmimizi biraz yükseltelim. Selahattin İçli'nin Güftesi Hücres'te Aksavr'ın imzalı Hüseyin'in eserinde Orhan Saygıcı'ya kulak verelim. Zeytin gözlüm sana meylim nedendir?

Değerli sanatkar Mustafa Sağyaşar'ın sesinden dinlemeye aşina olduğumuz harika bir Selahattin İçli bestesine kulak verdik. Sözleri Hücesli Aksavran'a ait Hüseyin'in şarkıda Orhan Saygıcı bizlerle birlikteydi. Zeytin gözlüm sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati kimdedir? Efendim, sevmek kabahat olur mu? Bu bilinmez. Ancak biz tüm kalbimizle sevmeye ve sizlerin sevgisini, o güzel dileklerini, yayınımıza dair tatlı mesajlarınızı kabul etmeye devam ediyoruz ve her birinize sonsuz teşekkürlerimizi de sunuyoruz bu arada. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da yine bizleri Türkiye'nin dört bir yanından ve yine dünya üzerinde çeşitli ülkelerden dinlemekte olan gönül dostlarımıza armağan etmek istiyoruz. Bir Erol Sayan şarkısına kulak vereceğiz. Muayyer Külli makamındaki şarkının güftesini Mehmet Erbulan kaleme almış, sanatçılarımız Hayati Günyeli ve Esma Başbuğ beraberce seslendirmişler. Her halinle, her şeyinle güzelsin. Hata bulmak, kusur bulmak güç sende. Niye benim için kendin üzersin? Günah bende, kusur bende, suç bende.

Coşkun bizlerle birlikteydi. Sanatçı sözlerini Necdet Rüştü Efe'nin kaleme aldığı Saadettin Kaynak şarkısıyla konuğumuz oldu. İşte seni seven benim, senin aşkınla ölenim. Bu güzel şarkının ardından yine çok özel bir eserle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan Türk müziğinin özel sesi Faruk Tunaz'ı dinleyeceğiz. Muayyer Kürdi makamındaki şarkısını Ömrümü Çalan Yıllar isimli 1991 tarihli albümünde seslendirmiş. Biz de sizinle bu kaydı paylaşacağız. Aynı zamanda bu eser ilk kez 1977 yılında Zeki Müren'in Nazar Boncuğu isimli albümünde de yer bulmuş kendine. Gideceğim gurbet eldir, ya gelinir ya gelinmez, her güzele meyil verme, ya sevilir ya sevilmez.

Sözlerini Fuat Edip Baksa'nın kaleme aldığı şarkıda Gönül Yazar'ı ağırlayacağız. Bakışı çağırır beni uzaktan, varınca çatılır kaşlar nedendir? Bir yandan hoşlanır azarlanmaktan, bir yandan gözünde yaşlar nedendir?

Sevgili dostlarımız, TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programı tüm hızıyla devam ediyor. Bu hareketli şarkının ardından bir başka muhayyer Kürdi şarkıda bu defa ruhumuzu dinlendirmeye çalışacağız. Bir Selahattin Pınar klasiğine kulak vereceğiz.

Doğdu Duran'ın Muhayyer Kürdi şarkısını Nigar Ulaerer'den dinledik. Ne çıkar bahtımıza ayrılık varsa yarın. Bu sevilen şarkı aynı zamanda 1971 yapımı ve Emel Sayın'ın başrolünde yer aldığı Feride filminde de seslendirilmişti. Birlikteliğimize yine çok sevilen bir şarkıyla devam ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Acem Kürdi makamında Muallim İsmail Hakkı Bey'in unutulmaz eserinde iki değerli sanatçımız bizlerle birlikte. Nesin Körükçü ve Çetin Körükçü seslendiriyor. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü, o günkü gördüm seni, yaktın ah yaktın beni.

Alaaddin Yavaşça'nın sözlerini Fuat Edip Baksa'nın kaleme aldığı Muayyer Kürdi şarkısında Bekir Ünüat Er'i dinledik. Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır. İzi hiç silinmeyen ilk yakıcı bakıştır. Biz de gönül köprülerimizi kuruyoruz ve TRT mikrofonlarından, Name mikrofonlarından tüm kalbimize sevgimizi, iyi dileklerimizi sizlere yolluyoruz. Eğer sizler de kabul buyurursanız çok mutlu oluruz değerli dinleyenlerimiz. Ve bu güzel dilekleri şarkılarla taçlandırıyoruz. Beste ve güftesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Muayyer Kürdi şarkıda Nevra Günay'a kulak veriyoruz. Hiç tükenmeyecek sandığımız aşkımız bitecek miydi? Kalbimizde yanan aşk ateşi gün gelip sönecek miydi?

ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkıda Tülün Kuşoğlu'na kulak verdik. Bu sevilen eserin kaydı TRT Türk Sanat Müziği arşiv serisinden Şekip Ayhan Özışık bestelerinin yer aldığı albümdendi. Ve birlikteliğimiz devam ediyor. Tabii ki biraz kırgın ama yine de ümit kokan dizelerden sonra yine bir Şekip Ayhan Özışık şarkısına kulak vereceğiz. Ve bu defa zaman yolculuğumuza 2013 yılına uzanacağız. Hasan Eylen'in Hüzün albümünde yer vermiş olduğu şarkıyı dinleyeceğiz. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti.

Uzun zamandır sesini duymayı özlediğimiz bir sanatkar Yıldırım Bekçi bizlerle birlikteydi. Yine 90'lı yıllar rüzgarı esti efendim radyomuzda. İstanbul'u terk edip gidemiyorum isimli albümünde yer alan bir İlgün Soysev şarkısıyla konuğumuz oldu sanatçımız. 1991 yılında yayınlanan bu albümde yer alan sevilen şarkının güftesi ise Seyhan Girginer'e aitti. Evet, bu güzel şarkının ardından şimdi ise 2005 yılına uzanacağız. Samime Sanay'ın Hoş Geldin Aşk isimli albümünde yeniden yorumladığı bir Erdoğan Berker bestesi. Benim de çocukken ilk söylediğim şarkılardan bir tanesiymiş bu güzel şarkı. Nihavend makamının en özel eserlerinden biri. Güfte Bekir Mutlu'ya ait. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç?

Stüdyo kaydı ve düzenlemesiyle 80'li yılların sonu 90'lı yılları buram buram hissettiren bir İlgün Soysev şarkısı dinledik. Nihavend makamındaki bu eserin güftesi Eyüp Göksu'ya aitti. Ayşe Tunalı seslendirdi bizler için. Ellerimden tutarak gözlerime bak da git, sevda dolu kalbimi alev alev yak da git dedi sanatçımız. Evet, programımızın son bölümünü ise Nalan Altınörs'le karşılıyoruz. Cemal Safi'nin güftesini kaleme aldığı şarkının bestesi İsmail Demirkıran'a ait. 1990 yılında yayınlanan Beklenen Sensin albümünde yer vermiş sanatçı bu şarkıya. Ahu gözlüm, böyle oyun duydum desem yalan olur.

Bilge Özge'nin sözleri Ayten Baykal'a ait Niyaben şarkısını Seçil Eper'den dinledik. Sevginin çiçekleri katmer katmer açılır, gönülde bir gül olur diye seslendi sanatçımız. Ve efendim bu güzel şarkılarla yayınımızın sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Yaşadığımız sürece umut her zaman vardır biliyorsunuz. Günlük hayatımızda canımızı sıkan o küçük problemleri göz ardı ederek hayata pembe gözlüklerden bakabilmek en büyük dileğimiz. İnşallah şarkılarla bir parça olsun sizlerin yanınızda olabiliyoruzdur. Sizlerin morallerinizi düzeltebiliyoruzdur kıymetli dinleyenler. Sevgi çiçeklerinden bahsettik. Buna istinaden şöyle diyebiliriz. İnşallah tıpkı bu şarkıda geçen sevgi çiçekleri gibi mis kokularıyla, parlayan renkleriyle bu çiçekler aydınlatsın gününüzü, şarkılarla güneş daha kuvvetli parlasın, yaşam enerjiniz daha da artsın. Tüm iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yeniden burada TRT frekansında sizlerle birlikte olacağız. Yeniden görüşmek dileğiyle size veda ederken Hulki Saner'in Sevilen eserinde Emel Sayın'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler.